yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: تنبت شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
1: Onlar mı daha hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: سِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.
0: اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَاِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.
1: بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
0: Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.
1: وَقَالَ

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?
1: قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ
0: De ki, acele olarak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı herhalde başınıza gelecektir.

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir. وَمَا

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.
1: İnne rabbeke yakadî beynehum bihukmihi ve huvel azîzul alîm.
0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: Fetevekkel alallâhi inneke alel hakkil mubîn.
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
1: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler. Ve yevme

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
1: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men ca'a bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun.
0: Her kim iyi amelle gelirse ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.
1: Ve men

0: Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en e'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehû kullu şey'in ve lehû kullu şey'in ve umirtu en ekûne minel muslimîn. وَأَنْ أَتْلُوَ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillah.

0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: Ta-sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
0: Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Fir'aun bil hakki li kavmin yu'minun.
1: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: İnne Fir'aun ala fil ardı ve ceale ehleha şi'an.

0: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ
0: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.
1: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
0: Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.
1: وَاَوْ

Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir, başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.

0: Firavun ailesi ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
1: وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

0: Firavun'un karısı, bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı.
1: Ve asbaha

0: Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.
1: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
0: Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Böylece biz onu gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz İyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَدَخَلَ

0: mubin.
1: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır dedi.
0: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Musa, ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ
1: Musa, ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım dedi.
0: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُب۪ينَ
1: Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin dedi.

0: Musa her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince yardım isteyen Musa'nın kendisini tutacağını zannederek "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun" dedi.
1: وَجَاءَ رَجُلٌ

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim dedi.
0: فَخَرَجَ مِنْهَا

0: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
1: Medyen suyuna geldiğinde orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara sizin durumunuz nedir dedi. Onlar da çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır dediler.
0: Fesek.

Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: O

0: Kızlardan biri, ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır dedi.
1: قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَا

0: فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: İhtiyar Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu iki kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

0: Vekil.
1: Musa da, bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz burada durun, ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız dedi. Felem.

0: Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
1: وَاَنْ

0: وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ.
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa, dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk.

0: رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.
0: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ.
1: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
0: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ.
1: Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık dediler.
1: وَقَالَ

Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.

0: Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman, balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
0: Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

0: Biz onlara ateşe davet eden önderler yaptık. Kıyamet günü onlara asla yardım edilmez.
1: وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقَبُوحِينَ
0: Bu dünyada biz onları lanete uğrattık. Onlar kıyamet günü de iğrenç kimselerden olacaklardır.
1: وَلَقْ

Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Felem

0: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler.
1: قُلْ

0: Ey Muhammed, de ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ

0: Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaat...

Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyorum. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 611. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, çığ gibi büyüyen Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Takvimimiz 28 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Hicri takvimimiz ise 14 Safer 1448'i. Günlerden salı ve canım ülke bin saati tam 7'ye işaret ederken biz yepyeni bir programla ve günle çok şükür yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Biz uyuyoruz, uyanıyoruz. Çok şükür yeniden diriliyoruz. Mikrofonların başında ve sizin frekanslarınızla yerimizi alıyoruz. Ama biliyoruz ki siz de oralardasınız. Bize arkadaşlık edin lütfen. 0507-977-0101'i o yüzden hatırlatıyorum. Neredesiniz? Hangi hali üzere? Radyo 7 ile aranız nasıl? Sabah yayınıyla aranız nasıl? Mücadeleniz neyle? Bizimle paylaşın. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Seve seve aktaracağız. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum yayının hemen başında. Peki, duamızı edelim ki yolumuza rahat çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle bahşeyle. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de lütfeyle. Sen bonkörsün, sen merhametlisin ve ya Rabbi sen biliyoruz vaadinden dönmezsin. Allah'ım işlerimizi kolaylaştır. Gönlümüze huzur ver, sükun ver. Kalbimizi sevginle, imanla doldur. Ya Rabbi bizi, şu anda amin diyen dostlarımızın her birini, onların sevdiklerini doğru yoldan ayırma. Ayaklarını kaydırma. Ya Rabbi az verip de aratma, çok verip de şımartma. Ya Rabbi hayır ver, bereket ver, güzel.

0: İyilikler ver, en güzel rızıklardan bize nasip et. Sağlık ver, şifa ver ve afiyet ver. Allah'ım zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde ne olur bizi o muazzam günde senin intikamın için memurun eyle. Şu kuru kafada buna dahil olmak üzere o şerefi bize nail et dedim. Amin diye ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Efendim Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Tercih dönemi yarın başlıyor deniyor. Güncel kılavuzlara bakmak lazım. Üniversite adaylarının tercih süreci yarın itibariyle start alıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde. Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi AİS üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla, aday şifreleriyle tercihlerini yapacaklar. Tercih dönemi bitince listelerde değişiklik yapılamayacak. Tercihimiz tamamlanmadan ÖSYM'nin kılavuzunu görmek lazım, okumak lazım. Hoş, adaylarımız da yaklaşık 2,5 milyon kişi de, onların aileleri de defaatle onu okumuşlardır, görmüşlerdir, kontrol etmişlerdir, kafalarında bir listeleme vardır. Ama değişen Türkiye yükseköğretim şartlarına da bakmak lazım, işin ticari yönünü de görmek lazım. Özel üniversiteleri kastederek söylüyorum, işinizi birilerinin insafına bırakmayınız. Amanın efendim, amanın, laf olsun diye bir bölüm okumayınız, sonra faturası çok ağır olabiliyor. ATB'den altın alır mısınız? Bankacılıkta yeni bir uygulama. Büyük şehirlerdeki seçili pilot banka ATM'lerine entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat fiziki gram altın alınabiliyor. ATM'den ambalajlı, sertifikalı gram altın çekerken bankalar ek bir fiziki teslimat ücreti tahsil ediyor. Bir de altın satışında çok fazla kişinin bilmediği gel al noktaları var değerli dinleyiciler. Hizmet ücretini altın fiyatının üzerine ekleyerek alıyor bankalar. Malumunuz havada uçan kuştan bile nemalanmayı gayet iyi bilirler. Altın deyince merak edenler için söyleyelim. Şu anda gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı 6.194 lira. Düne göre de gerilemiş vaziyette. 6.194. Kimse kime neyi satacağımı söyleyemez dedi sarı bulaşık bezi Trump. Michigan'a giderken uçakta konuştu. Donald Trump Türkiye'ye F-35 satışına İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşı çıkmasıyla alakalı sarf etti bu cümleyi. Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz. Türkiye harika, çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük güçlü bir ordu bu. Bir sürü harika teçhizata sahip diyor. Trump'ın övücü mesajları arka arkaya devam ediyor. En azından kameralar önündeki verdiği mesajlar böyle, haberiniz ola. Hürriyet'in manşeti kurnazlık kurtarmadı. Holding patronu Hüseyin Başaran ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale geldi Başaran ve şimdi gözaltında. Hüseyin Başaran, Haluk Levent ve ekibinin son derece planlı ve organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiklerini öne sürüyordu. Ama işin içinde iş olduğunu da gazete dile getiriliyor. Karanlık noktaların olduğunu söylüyor. Bu arada ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde bazı ünlülerin daveti sürüyor. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ahbap soruşturmasında bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa davet edilen isimler. Artık ahbabın başında kayyum var. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Ahbap Derneği'ne avukatlar Rıdvan Can, Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han'ı kayyum olarak atadı. Hesap ve mal varlığına el konulan derneğin fesih süreci de resmen başlamış oldu böylece. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Oradaki fırtınalara, poyrazlara, karayellere. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. CHP ve SP'de geçmişte milletvekilliği ve bakanlık yapan 264 siyasetçi CHP'den istifa etti ve yeni partiye geçtiklerini duyurdu. Yani Özgür Özel'in grubuna, partisine geçtiklerini duyurdu. Gelişmeler AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından da değerlendirildi. Özel'in kurduğu yeni parti hakkında CHP içindeki eski kavga devam ediyor dedi Ömer Çelik. Ortada yeni denenecek herhangi bir şey yok dedi. Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Meclis kapanmadan yasayı çıkaracağız dedi.
3: Daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık kuşağıyla ilgili. Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik. Dünkü açıklama AK Parti sözcüsü tarafından yapıldı ve Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar olarak Sabah gazetesinde de yerini alıyor. Bu gurur hepimizin. Milletler Ligi'nde dünyanın en iyisi olan A Milli Kadın Voleybol takımımız Şampiyonluk Kupası'yla Türkiye'ye döndü. Voleybolcularımız havalimanında çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar onları bağrına bastı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de bu gurur, bu başarı bütün Türkiye'nin ve hepimizin dedi. Tebrik edelim yeniden al bayrağı simge olarak taşıdıkları için ve bütün dünyaya evelallah bunu gösterdikleri için başarı çıtasıyla beraber. İki can gitti, can kurtaran geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti. Karadeniz sahil bandında umumiyetle bu işten de yani bölgenin kalkınması manasıyla da yerli turistin ya da yabancı turist nadiren de olsa seyri ve tercihi dolayısıyla da para kazanan bölgeler, iller, ilçeler var. Can kurtaran hizmeti hemen hemen yok. İşin gerçeği bu. Neden can kurtaran yoktu diye soruyor Sabah gazetesi ama şimdi kuleyi diktiler ve yasakladılar. Kim? İsmi geçen CHP'li Bulancak Belediyesi Giresun'da ama iki can gittikten sonra oluyor olanlar. Bizde öyledir genelde. Manavgat 5 yılda küllerinden doğdu. Orada başlayan Akseki gün doğmuş, Alanya'ya yayılarak 60 bin hektar ormanı küle çeviren 6 kişinin öldüğü yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Dünyaya örnek bir çalışmayla 5.1 milyon fidanı toprakla buluşturdu Orman Bakanlığı. Yanan arazilerinin yeniden yeşermesi için büyük katkı sağladı. Kutlayalım ve devam edelim efendim. Batı Yahudi terörünü görmüyor. Hani o meşhur maymun görüntüsü var ya, hani konuşmuyor, bilmiyor, duymuyor, görmüyor. Buna da demokrasi diyor. Buna da özgürlük diyor. Buna da medeniyet diyor. Hadi oradan. Batı medyası yine başını kuma gömdü. İkiyüzlü basın Siyonist devletle terörist Yahudilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri, camileri ateşe vermelerini haber bile yapmıyor, yokmuş gibi davranıyor. Arkasını dönüyor. Nedense Srebrenica'da Müslüman boşnaklar katledilirken kulaklarında kulaklıklarıyla o dönem Walkman vardı. Walkman'lerinden müziklerini dinleyen ve sırtlarını yaşananlara dönen Hollandalı Birleşmiş Milletler askerleri geldi aklıma. Dün de aynıydınız, bugün de aynısınız, yarın da aynı olacaksınız. Zerre kadar tereddütüm yok. Aynısınız çünkü. Zaman değişiyor sadece. Efendim 81 ilde eş zamanlı aile kampı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklar'ın verdiği bilgi, 8 Ağustos'ta ülke genelinde aile kampları vatandaşlara şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmelerini sağlatacak. Planlama böyle. Eski Türkiye artıkları yeni partide diyerek veriyor Yeni Akit gazetesi. Kirli sicilleri unutulmadı diye de aktarılıyor. Eski 264 CHP'li ismin yeni partiye geçeceğine dair bilgiler. Nur Serter, Nur Hanım'ı bilirsiniz, Nur Serter'i. İkna odalarının mucidi. 198 başörtülü kızla ikna odasında tek tek görüştü ve kayda almakla övündü o görüşmeleri. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen isimdi. Süheyl Batum, Hüsnü Bozkurt, Bayram Meral, Oktay Ekşi, bunların her biriyle ilgili notlarımız var. Zihnimizde de var, bıraktıkları kalbimizde izler de var, büyük veballeri de var. onlar ayaklarına dolansın. Devlet Bahçeli, MHP lideri, şahsi kavgaların faydası yok dedi. Yeni Parti ve CHP'de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Şahsi kavgaların hiç kimseye herhangi bir faydasının olmadığını ya da olmayacağını söyledi MHP lideri. Arkadaş, herkes konuşuyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinden isimler de konuşuyor. Hatta ve hatta dünyanın bir tarafında firari terörist Cevheri Güven de konuşuyor. FETÖ'cü Cevheri Güven artık diyor Cumhuriyet Halk Partisi için ana muhalefet partisi özelliği kaybedilmiştir. Tarihteki yerini almak durumundadır. Öyle diyor FETÖ'cü Cevheri.
4: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
0: Tarih Tura gazetesinde sabahta yazıyor. Bacım aman diyeyim bizi bırakma demiş. Kime diyor, niye diyor, lütfen dinleyin. Haluk Levent'in organize ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Gülben Ergen bacımız, gidip ifademi eksiksiz vereceğim, ifade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum demiş. Vah başımıza gelen, gitti yüce gönüllülük, gitti adalet deyip dizimizi ne kadar dövsek az. Fatih Altaylı'dan Hayko Cepkin'e kadar ifadeye çağrılan bir alay insan evladı da Gülben bacımız gibi iyilik ve adalet arayışından yurdumuzu yoksun bırakmaya kalkışırsa ne olacak bizim halimiz? Bu varoluşsal sancılara ulusça nasıl dayanabileceğiz biz? Gülben bacımız da keşke Fatih Altaylı gibi CHP'yi bırakmakla yetinseydi. Hazret, bundan sonra CHP ile ilgili bir şey yazmayı düşünmüyorum demiş ya, onu kastediyorum. İşin tuhafı bu epik aydınlanma, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in artık CHP'nin adını bile anmayın, CHP tıpkı ANAP gibi yok olup gidecek bir parti olmalı önerisinin ardından geldi. Nereden baksanız kozmik bir senkronizasyon harikası. Gerçekten de evrenin işleyişine hayran olmamak elde değil. Düşünürken insanın midesine kramplar giriyor. Yanlış anlaşılmasın, sadece Fatih değil, vaktiyle devlet yok ahbap var diyenlerin alayı CHP'yi lügatlerinden çıkartıp yeni partiye yandaş oluverdiler. Daha dün seçimde Kılıçdaroğlu'na gözünün üstünde kaşı var diyenlerin bile neredeyse gözünü çıkartacaklardı. Şimdilerde Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de kalanlarına demediklerini bırakmıyorlar. CHP'den ancak cenazem çıkar benim, Atatürk'ün partisini terk etmeye ne yürek ne de vicdan izin verir diyen aslan CHP'li vekiller bile böyle, varın gerisini siz düşünün. Haliyle en büyük vaadi rakıyı ucuzlatmak olan yeni partinin genel başkanı Özgür Özel de öyle coşmuş ki partisinin iktidara yürüyüş startını cuma namazını eda ederek vermiş. O FETÖ'cü müptezel, yeni partililere CHP tıpkı ANAP gibi yok olup gidecek bir parti olmalı diyor ama gerçekte yeni parti tüm politikalarıyla ANAP'ın 2026 sürümü anlamına geliyor. Son zamanlarda yenileşme modası var galiba. Baksanıza Fethullah'ın propaganda merkezi Herkül'ün bile yeni Herkül adıyla yenisi çıkmış. Gülben Ergen bacımız da bu trendi kaçırmasın, ahbaba verin dedik ama kendimiz 5 kuruş vermedik diyenlerle birlikte yeni Ahbap Derneği kursun ve bizi tek başımıza bırakmasın kendisi. En azından her şey çok güzel olacak mantarasının yenisi çıkana kadar hizmete devam etsin diyor Salih Tuna sabahta.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Koro genişliyor. Tabii şöhretli arkadaşların içerisinde bulunduğu koro. Derneği parlatan gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifade vermek üzere efendim çağrılanlar, savcılığa çağrılanlar arasındaydı. Ama savcılık dernek kasasından 4 farklı inşaat şirketine deprem konutları için peşin ödemeler yapıldığını ancak söz verilen 1300 konuttan sadece 490'ının teslim edildiğini saptadı. Yapılmayan evlerin paralarının geri alınmadığı da belirlendi. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu iş insanlarının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 59 taşınmaz devrettiği saptandı. Çeklerin usulsüz dolaşımı nedeniyle Sibel Kaya, Ali Yılmaz ve Ali Demirhan hakkında da işlem başlatılmış durumda. Deprem sadece ülkenin 11 ilini yerle bir etmedi, sırada Ahbap Çavuş depremi var ve belli ki zincir koptukça yeni isimler, ama yeni isimler yeniden gündeme gelecek. Efendim, karanlık ittifaktan bahsediyor Takvim Gazetesi. Gülistan Doku soruşturmasında delil karartma şüphesiyle 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski vali Tuncay Sonel ve ekibinin ise şeytani planları ortaya çıktı. Tuncay Sonel ve ekibinin delil kararttıkları netleşti. Baraj suyunun 14 Mart metre altında tahrip olmadan bulunan reçete ve dilekçenin şüpheliler tarafından yerleştirilen sahte delil olduğuna işaret ediliyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le eşi Handan Sonel tutuklu olarak yargılanıyor değerli dinleyiciler. Peki, Türkiye'de hayat var. İngiliz Stuart Reginald Windsor nefes darlığıyla gittiği hastanede kalp yetmezliği olduğunu öğrendi. Ülkesinde uğraştı durdu. Sonra Antalya'ya geldi, Türkiye'ye. 12 ay ömür biçilen Windsor, doçent doktor Cemal Kemaloğlu tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Şimdi doktoruyla da çok iyi dost. Türkiye'ye bakışın da bu sayede değiştiğini kabul ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi göz kuruluğu salgın olduğu diyor. Şimdi uzun süre tablet ve telefon kullanan gençler ve çocuklarda sık sık görülen bir sorun bu. Operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, ekran başında çalışanların 20 dakikada bir mola vermesi gerektiğini söylüyor. Hani şu mavi ışığa kayıtsız şartsız kilitlenme halimiz var ya, saatler harcadığımız hal değmiyor. Gerçekten değmiyor, ağır faturaları var. Bu arada 0507-977-0101'den gelen mesajları da şöyle gözümüz seçiyor, okuyoruz, görüyoruz. Yazmaya lütfen devam edin. Bakalım ilk mesaj kimden, nereden, neredesiniz, Türkiye'nin neresinde, dünyanın neresinde, hangi hal üzeresiniz, Radyo 7 ile aranız nasıl, yayınlarla aranız nasıl, nerelerde, hangi işlerle meşgulsünüz, ne kadar süredir dinliyorsunuz, biraz da bizi bilgilendirin canım, hep biz bilgilendirmiş olmayalım size. Diğer haber. Milli Savunma Bakanlığı sualtı taarruz SAT komandolarının paraşüt eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda cesaret gökyüzünde başlar, görev yerde tamamlanır, her iniş başarıyla icra edilen bir görevin ilk adımıdır ifadeleri kullanılıyor değerli dinleyiciler. Ben teknolojide üretimisi olabilecek ülkenin adı Türkiye, Oppo ve Omix marka akıllı telefonların üreticisi AGM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, 1,5 yılda 1 milyondan fazla telefon ürettiklerini, 400 milyon dolarlık ekonomik değer kaydettiklerini söylüyor. Mıstaçoğlu, Türkiye Avrupa'ya yakınlığı, gümrük birliğiyle ve güçlü sanayi altyapısıyla önemli bir üretim üssü olabilir diyor. Sıcak günler yeniden geliyor. Geçtiğimiz günlerde yağışın getirdiği ferahlama maalesef çok kısa sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2023 ve 25 yaz ayları Türkiye'de son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının görüldüğü aylar oldu. Ortalama yaz sıcaklığı 2024'te 26.1 dereceyle rekor seviyede ölçülmüştü. Akşamda neler var? Beach'lere ucuz rakip, Turizm Bakanlığı'nın Antalya, Marmaris, Bodrum ve Çeşme'deki 20 halk plajı yoğun ilgi görüyor. Vatandaş ücretsiz şezlongun yanı sıra yiyecek ve içeceğe uygun fiyata da ulaşıyor. Yani sahilin de vatandaşın kullanabileceği anayasal hakkı çerçevesinde en önemli imkanı olabileceği gerçeğinden hareketle benzer tesislerin, halk plajlarının sayısının arttırılması gerekiyor. En azından beach kültüründe, o beach edebiyatında var olmak istemeyen milyonlar mevcutken o imkanı vatandaşa sağlamak gerekiyor, hele hele sıcak günlerde. Musiala bombası, Galatasaray'ın Bayern Münih'in genç yıldızı Musiala ile anlaştığı haberi var ve sosyal medya sallanıyor. Galatasaray gece yarısı anlaşma yok diyerek bir açıklama yaptı. Yani maalesef gerçek değilmiş. Afet Seder'in umuduna çöktüler diyor Akşam Gazetesi. Ahbap soruşturmasının rezilliğine işaret ediyor. Rezaletle anılmaktan esef duyuyorum ifadeleri. Mahsun Kırmızıgül, avukat Feyza Altun'un ifadeleri. Altun, Ahbap'a devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum paylaşımım hataydı. Esef duyuyorum diyor sevgili dinleyiciler. Öyle diyor. Yani gerçekte kalbini kimse bilemez ama zikrettiği, sarf ettiği cümle işte bu. Efendim, reklama yapay zekada sınır. Cumartesi yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle influencer paylaşımlarında reklam ibaresi zorunlu olacak. Yapay zeka içerikleri açıkça belirtilecek. FETÖ'cü 3679 hesap engellendi. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonda yürütülen çalışmalar bunlar. Son 7 ayda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engelinin getirildiğine dair ayrıntı. Türkiye Gazetesi, aile hekimi bir testle kalbinizi koruyabilir. Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Aile hekimliklerinde 198 liralık basit bir kan testi yapılıyor ve erken teşhis mümkün. Uygulama başladığında hem 57 bin hayat kurtarılabilir hem de hasta başına 7 milyon lira tasarruf sağlanabilir. Bir damla kan yeterli. Sevgili dinleyiciler, 198 liralık basit bir kan testiyle kalbinizde bir problem var mı yok mu o öğrenilebiliyor. Aile hekimleri üzerinde önemli bir sorumluluk. Bakın, bu haber de çarpıcı ve diğerlerinden farklı. Türkiye'nin manşeti. Uğur Mumcu suikastında derin kurgu. Mossad öldürdü, dindarlara yıktı. Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak. Mossad parmağı ortaya çıkacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karanlık yıllarda işlenen ve dindarları sindirmek için kullanılan suikastleri incelemeye aldıklarını açıkladı. Karar en çok aileleri sevindirdi. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, toplum o dönem laik Müslüman diye ayrıştırılmaya çalışılıyordu. Uğur ve diğer isimler özellikle hedef seçilmişlerdi. Türkiye'nin sosyal dinamikleri sarsıldı, ardından 28 Şubat'la yüzleştik dedi, olayların arka planını anlattı. Dönemin üst düzey MİT yetkilisi bana suikastlerin İsrail bağlantısını anlattı diyen Mumcu, emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'un tanık olarak dinlenmesini istedi. Karakuş'sa edindiğim bilgiler cinayetlerde İsrail parmağının olduğu yönünde. Suikast öncesinde Türkiye'ye gelen Mossad ajanlarının buradaki faaliyetleri çözümde kilit rol oynayacak. Hiçbir şey için geç değil dedi diyor gazete manşette. Tabii ki Yılmaz Bilgen imzasını taşıyor. En çarpıcı haberlerin önemli isimlerinden biridir. Sahada da son derece aktiftir Yılmaz Bilgen. Değerli gazeteci arkadaşımız, ona da başarılarının devamını dileyelim ve selamlar gönderelim. Muhakkak ortak dostlarımız da var. O ara ara da bizi dinlemeye devam eder. Vakti oldukça sevgiler ve selamlar. Sıcakta 75 yılın rekoruna Türkiye Gazetesi de yer vermiş. Ankara'da cenazeler yakılacakmış. Krematoryum, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başkentte krematoryum yapıldığı ortaya çıktı. Hiç ölü yakılmayan yapı, insan kemiklerinin de... Ben insanların böyle bir hakkının olduğunu düşünüyorum yalnız. Yani hayatlarını belli bir çizgide ya da çizgisizlikte sürdürdükten sonra sahiplenmedikleri ve lüzumunu da yerine getirmedikleri bir hayat felsefeleri var ise ya da yok ise, nihayetinde yaptıkları tercihin neticesinde gönderilmelerinin doğru olduğunu düşünüyorum bu fani alemden. Yakılmak mı istiyor? Yakın kardeş. Yani cenaze istemiyor. Kılmayın cenazesini falan. İstemiyor adam. İnanmıyor. O işin içinde değil. Hiç olmadı. Dostane değil. Sıcak değil. Yakın değil. Dahası nefretle bakıyor. Niye cenazesiyle uğraşıyorsunuz? Yani bunun kabristanı var, hoca efendisi var, camide işgal edilen saati var, toplumsal olarak huzuru ya da huzursuzluğu var. Bırakın yani, yakıl, buyurun sen yakıl o zaman. Milliyet gazetesinde neler var? Sinsilikte üstüne yok. Görüşme öncesinde provokasyon. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-Amerika ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkarttı. Bibi, Trump'la görüşmesi öncesinde Türkiye ile Amerika'nın arasını bozmak için provokasyonlara başladı. Dikkat çeken zamanlama deniyor. Algı için hazırlanmış projeler. Haberde İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'yi seçimleri etkilemeye çalıştığından şüphe edilen yabancı aktörler arasında İran'la aynı kategoride değerlendirildiğine işaret ediliyor. Haberin geri kalanında Türkiye'den bahsedilmemesi, algı oluşturma amaçlı olduğu izlemini güçlendiriyor. Netanyahu'nun bugünkü görüşmede bölgesel güvenlik konuları kapsamında Trump'a Türkiye ile ilgili rahatsızlığını aktarması bekleniyor değerli dinleyiciler. Kapalı kapılar ardında durum nedir bilmiyorum ama Bibi zaten bunu saklamıyor. En nihayetinde Türkiye'yi hedef alan politikasını da artık dillendiriyor. Bibi dillendirmese ikinci, üçüncü, dördüncü adamları dillendiriyor. İsrail kamuoyunda da böyle bir hedefin olduğu kabul ediliyor. Hatta tehditler aşikare bir şekilde savruluyor. Lakin sen düşman görmemişsin. Karşında sana muhatap olacak bir ordu görmemişsin. Gösterirler. Bütün çıplaklığıyla sana onu gösterirler. Merak etme. Sevgili dinleyiciler, karayolları trafik kanununda yeni düzenlemenin ardından trafikte ağır kural ihlallerinde düşüş var. Yapılan incelemelere göre trafikte en büyük can tehditlerinden biri olan makas atma ihlali yeni kademeli ceza sisteminin ardından tam %93 oranında azaldı. Faydası kesin.

0: De görüyoruz faydasını. Yani çok yerinde bir uygulama bence.
1: Kurallara uyuyorum tabii ki de. Evet. Yani gerçekten çok iyi. Beğendim. Bu yeni sistemlerini beğendim.
2: İnsanlarımız da genel olarak biraz kabalık var. Yani mesela gidiyorsun, adam sinyal verecek, sola dönecek. Sinyal vermiyor. Bunu nasıl alıyorsun abi ehliyeti? Ya bu sinyali vermen lazım senin dönmen için mesela. Ama vermiyor. Mesela az önce denk geldim bir 15-20 dakika önce. Kırmızı ışıkta adam geçiyor. Ben yeşil ışıktayım. Fark etmesem girmiştim yani. Böyle bir saçmalık yok abi. Ya bence insanlar duyarlı olacak. İnsanların eğitimi önemli. Cezalar değil. Cezalar ne kadar artırsa artırsın.
3: Bu magandalığa karşı bir tepki olarak gayet güzel oldu bence. Bence iyi bir uygulama. Ne kadar şeylere fiyatları yükseltirlerse, cezaları yükseltirlerse o kadar insanlar da çekinir bu şeyleri yapmakta, kural dışı hareket etmekten.
4: Gülistan Doku cinayetiyle alakalı gözaltında 18 kişinin daha listede olduğu ifade ediliyor. Hatırlatıyorum ve geçiyorum. Ardından da diğer haberi özetleyelim. Milat Gazetesi'nde holdinge uzandı diyerek veriyor manşetten. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında 4. dalga gerçekleşiyor. Başaran holdingin sahibi dahil 13 kişi daha gözaltında. Son olarak 18 kişinin yakalandığı vurgusu var. Milyarlarca lira dolandırdılar. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 28 İl merkezi nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bayi suçlarına yönelik olarak operasyonların gerçekleştiği yer. Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. 94'ü adli kontrolle serbest bırakıldı değerli dinleyiciler. Davur kardeşim, daha Temmuz ayındayız. Ne dersi, ne ders başı diyorsunuz ama haberiniz olsun, zaman su gibi. Ders başı 14 Eylül'de. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan 2026-27 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi tüm illere gönderildi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak ve 25 Haziran 2027'de bitecek. Öğretmenler ise 1 Eylül itibariyle iş başı yapacak. Ders başı 14 Eylül'de diyelim ve dikkatinize sunalım. Saat 7.30. 0507-977-0101 kontrol etme zamanı. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenelim? Peki, hayırlı sabahlar diyor Yasemin Hanım, bizi Ankara'dan dinliyor. Yasemin Kayacık, selamlar ve sevgilerimle, yıllardır sizi dinliyorum diyor, ekliyor. Her zaman da dinleyeceğim diye de mukabele ediyor mesajında. Eksik olmayın, çok teşekkürler Yasemin Hanım. Sevgili dostlar, siz de lütfen Radyo 7'yi dinleyin. Çünkü Radyo 7 daima sizin içinizde, sizin aranızda ve sizin sesiniz. Mesajlarınızsa birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Ben büyüyünce astronot olacağım.
10: Ben veteriner olacağım.
11: Ben öğretmen olacağım.
12: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
13: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
14: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
15: Hotline, istediğin enerji olsun.
16: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
17: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
18: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %33'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiği yoğunluk oranı bu dakika itibariyle ki saat 7.35. %33'ün özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek sarf edebiliriz, zikredebiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini ise daha yoğun diye sayabiliriz. Ama bu kadar değil maalesef. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısım, yine E5 üzerinden Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan bölüm ve Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısımda da giderek artan yoğunlaşan trafik var. Demedi demeyin.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, hayırlı, helalinden bol bol kazançlı, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Efendim, Mersin'de bizi Ayşe Mirza Hanım dinliyor. Radyo 7, ille de Radyo 7 diyor. Bu sarı bulaşık bezi benzetmenize de bayıldım diye. Hayli zamandır yapıyoruz o benzetmeyi. Sadece rengi sarı olmakla da kalmıyor. Zaman zaman da kirli, yapışık, delik deşik, iflah olmaz sarı bulaşık bezi tanımlamalarını kullanıyoruz. Zira hak ettiğinden de hemfikirsiniz herhalde bizimle. Ali Karaca'ya Kütahya'ya selamlar gönderelim. İskenderun'da Kenan Bey bizi dinliyor, ona da selamlar gönderelim. Eğer bize ulaşmak isterseniz Instagram'ı da lütfen kullanın. Mehmetcan Radyo 7 adresini de kullanın. Evvelallah oradan gelen mesajları da okuruz, pas geçmeyiz. Kısa antları SAT. Sualtı taarruz timleri bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözde unsurlarında donanan sualtı taarruz komandoları eğitimlerini bu kez paraşüt atlayışıyla gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı sualtı taarruz, yani SAT komandolarının paraşüt eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Videolu paylaşımda cesaret gökyüzünde başlar, görev yerde tamamlanır, her iniş başarıyla icra edilen bir görevin ilk adımıdır ifadelerine de yer verildi. Hani şöyle güzel bir tanım vardır, bize zor yok, imkansız biraz zaman alır ifadeleri. Mehmetçiğe en çok yaraşan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, polis teşkilatına, istihbaratına, jandarmaya en çok yaraşan, yakışan tanımlamalardır ya. Hadi yine sizinle bir anlaşma yapalım. Hazır mısınız? Lütfen Radyo 7'nin sesini biraz daha açın. Açtınız mı? O halde hazırız demektir. Buyurunuz.

0: Vay arkadaş, her seferinde aynı sonuca zemin hazırlaması. Yayınlamanıza rağmen, bunu planlamanıza rağmen tüylerinizin diken diken olması. Sanırım siz de benimle hemfikirsiniz. Aynı yolun yolcusuyuz ve selam. Şimdi her birinden Allah razı olsun. Şehadet şerbetini içenler, mekanları cennet olsun. Gazilerimiz mükafatları bol olsun. Muhtemel müstakbel olanları, onlara da Allah o şerefi nasip etsin. Aranızda bunu isteyenler var, onlara da nasip etsin. Bakın bu da büyük bir şeref. Kimse kime neyi satacağımı söyleyemez dedi Trump. Sevgili dinleyiciler, Amerika Başkanı Türkiye'ye F-35 satışına İsrail Başbakanı Bibi'nin karşı çıkmasıyla alakalı kurdu bu cümleyi. İki ülke arasında sorunların bilindiğini söyleyen Trump şöyle devam etti. Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefiktir. Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem orduları var. Çok büyük ve güçlü bir ordu, bir sürü harika teçhizata sahipler diyor. Trump'ın net mesajlar verdiğine işaret ediliyor. Dün de benzer açıklamalar yaptığı Trump, bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey diyor. O benim dostumdur. Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye bildiğiniz gibi İsrail'in pek dostu değil diyor Trump. Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam bir ordusu var. Harika teçhizatı var. Öyle bir ülke ve bana da yakın bir ülke ifadeleri Donald Trump'tan. Lakin muhataba ne kadar itibar edilesi ve oralar biraz şüpheli. Oralarda bol bol ünlemle efendim anonsumuzu yapmış olalım. Bu arada Amerikalılar savaştan bıktı. Yapılan bir anket, Amerikalılara da halkın çoğunluğunun İran savaşının hükümetin beklentisinden daha zor geçtiği yönünde bir sonuç vermiş. CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz'da yapılan ankette Amerikalı katılımcıların %57'si Amerika'nın İran'la çatışmasından bıkkınlık duyduğunu söylüyor. %57'si. %58'i ise belirsizlik, %36'sı karamsar, %19'u ise iyimser hissettiğini dile getiriyor. Amerikalılar durumu öyle, batıda durum acaba nasıl? Mesela Almanlar, Almanların %70'i ordularına güvenmiyor. İyi yaparlar. Araştırma şirketi YouGov'un 17 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da 2079 yetişkinle yaptığı ankete göre Alman katılımcıların %70'i Alman ordusunun ülkeyi muhtemel bir saldırıdan koruyabileceğine güvenmiyor. Orduya güvendiğini söyleyenlerin oranı sadece %21. %8'lik kesimse görüş belirtmedi. Savunma yatırımına da karşı oldukları ifade ediliyor. Yine aynı bilgiler ışığında anketin sonuçları aktarılırken değerli dinleyiciler. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, inanılmaz bir duruş. Sanchez, portresini enkaz altındaki Gazze sokaklarına çizen Filistinli çocuklara yayınladığı bir videoyla teşekkür etti. Başbakan Sanchez, bu kadar acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, görüyor, sizi seviyor ve unutmuyor. Gazze'deki çocukların okullarında korkusuzca yeniden resim yapabilecekleri, barış içinde yaşayabilecekleri günlerin en kısa sürede gelmesini umuyorum, dedi. Sanchez'in kendisine yanıt vermesinden duyduğu şaşkınlık ve mutluluğu dile getirdi. Resmi çizen Layan El Guaysa ise açıkçası ilk kez bir başbakanın Gazze'den birine yanıt verdiğini görüyorum. Bizi çok mutlu etti. İspanya Başbakanı'nı ve İspanyol halkını çok seviyoruz ifadelerine yer verdi. Bunun da Gazze'lilerin kalbinden silinmesi, yok olması inanın mümkün değil. Hatta namümkün, öyle anlatayım size. Burada ne var? Burada bol bol ahbap çavuş ilişkileri var. Kurnazlık kurtarmadı. Holding patronu Hüseyin Başaran, ahbap operasyonlarından hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, ben mağdurum dedi. Soruşturma ilerledi. Taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltında. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran 29 Haziran'da avukatı aracılığıyla savcılığa gitmiş. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlamıştı. Başaran kendisine ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazın geçen Şubat ayında Haluk Levent tarafından hileyle ele geçirildiğini iddia etmişti. Başaran'ın şikayetinden 2 hafta sonra Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in Başaran'dan devraldığı 22 taşınmazı ev hapsiyle serbest bırakan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Başaran ve 12 kişi bu alışverişteki karanlık noktalardan dolayı şimdi şüpheli durumuna düştü ve gözaltına alındı. Arkadaş, tilki öyle 1, 2, 3 falan değil ki. Hüseyin Başaran, Haluk Levent ekibinin son derece planlı, organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiğini öne sürüyor. İstanbul 8. Suç Ceza Hakimliği ise Ahbap Derneği'ne avukatlar Rıdvan Can, Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han'ı kayyum olarak atadı. Hesap ve mal varlığına el konulan derneğin fesih süreci de resmen başlamış oldu değerli dinleyiciler. Bir yanda da işte ünlülerin ahbap daveti devam ediyor. Onlar geliyorlar, pişmanız diyorlar. Soruşturmada 5 ünlü isim daha ifade verdi. Dün Mahsun Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun ifade veren isimlerdendi. Altun, ahbaba devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum paylaşımım hataydı. Bundan şimdi esef duyuyorum diyor. Gerçekten kalbinden geçen, aklında olan bu mu, buna inanarak mı bu cümleyi sarf ediyor? Kestirmesi zor. Ama bugünün şartları içerisinde ifadesi böyle. En azından resmi makamlara verdiği ifade aynen böyle. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. 264 eski milletvekili dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti değerli dinleyiciler ve yeni partiye geçti. Eski milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı. Baba ocağı CHP'mizi üzülerek ama geçici olduğuna inanarak önceki dönemler milletvekilleri olarak terk ediyoruz. Ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız biz. Yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz diyor. Bu kez figüran CHP ve Yeni Parti, başrolde ajans var. Kolay değil yani öyle her dakika yeni birilerine rozet takmak, partili yapmak. Biraz işin şov tarafı da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı kalabalık görünsün diye parayla figüran taşındığı iddiaları var. Tartışmanın odağında yine ajanslar var sevgili dinleyiciler. Figüran iddiasını yeni partiye yakın medya gündeme getirdi. CHP yönetimi ise kumpas kurulduğunu, figüran falan çağırmadıklarını söylüyor. Programa figüran taşıdığı ifade edilen iki ajans sessizliğe büründü. Bir başka ajansın sahibi Ömer İne ise törende dostum Samet Özkaş'a destek için tüm imkanlarımı seferber ettim. CHP'den para almadım diyor ve kafaları daha da karıştırıyor. Bir anda ünlenen Özkaş'ın tuhaf bir siyasi geçmişi var. O da dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. CHP'nin bir ilgimiz yok dediği Özkaş'ın adı daha önce Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile Anadolu Birliği Partisi ile Ata Partisi ile ve Genç Parti ile de geçmiş, orada da anılmış. Bu nedenle bulmacaya dönüşen figüran krizinde şimdilik en güçlü senaryo Özkaş'ın CHP'yi etkilemek için CHP'den habersiz ajansçı dostlarından figüran desteği aldığı yönünde. Sert tepki gösterdi iddialara. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu diyor. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği iddiasıyla alakalı olarak Sarıyer'de düzenlenen etkinlikte konuştu. Gürsel Tekin öyle dedi. Bize komplo kuruldu.
1: Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadık. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
0: Şimdi sizi Vasıf Süha Bayırlı ile tanıştırmak istiyoruz. Süha Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı, CHP'de yaşanan bölünmenin sorumlusunun kim olduğunu söylüyor biliyor musunuz? Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. İmamoğlu CHP'nin altına dinamit koydu diyor Süha Bayırlı. Partiye adım attığı ilk andan itibaren CHP bitmiştir, bütün dinamiklerini CHP kaybetmiştir diyor Aydın İl Başkanı.
2: İmamoğlu denen bir adam var. İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir. Çünkü Özgür Özel İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için hepiniz basından takip ediyorsunuz. Hepinizin değerlendirmesi var. Şimdi soruyorum, yani sıradan partiyle uğraşan birine sorun, ya bu niye Özgür Özel parti kurdu diye. Ya madem sen bu kadar güçlüsün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90'ı sana oy veriyor. Kardeşim sen niye yeni parti kuracaksın diye uğraşıyorsun? Yani niye İmamoğlu'nun Yani sana görevlendirdiği bir şeyi yerine getiriyorsun. Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi sadalık değildir.
3: Ekrem İmamoğlu'nun Projeoğlu fikrine katılıyor musunuz?
2: Son derece katılıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında dinamiti koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu. Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlara gelmeyelim. Şimdi tamamdır bir rüzgardır. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup da partiden istifa ediyorlar. Kendi kişiler tercihleridir.
0: Mahmut Arıkan Bey'i duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da duyunuz. Efendim, yeni parti değerlendirmesini yapan isim Saadet Partisi'nin genel başkanı Mahmut Arıkan, yapacağı çalışmaların memleket için hayırlar getirmesini diliyorum dedi Özgür Özel'in yeni partisi için. Sonra sözü seçim barajına taşıdı. 50+1 seçim barajını unutmadan hareket etmekte fayda var diyor. Baraj hala birçok siyasi parti için en büyük problem.
4: Yani siyaset hareketli. Türkiye'de siyaset çok dinamik bir şekilde ilerliyor. Yeni bir parti dün itibariyle kuruldu. Ben yapacağı çalışmaların ülkemiz için, memleket için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlk defa bir partiden yeni bir parti çıkmıyor. 100 yıllık tarihimize baktığımızda birçok bunun örneği var. Bu örneklerden bir tanesi daha olmuş oldu. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek, hep beraber bekleyip göreceğiz. Ben sadece şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. 1980 darbesinden sonra siyasette seçim barajı %10 olmuştu. 2017'deki referandumdan sonra seçim barajı %50+1. Bunu dikkate alarak hareket etmek, bunu dikkate alarak siyaset üretmek, bunu dikkate alarak düzeni değiştirmek için, bugünkü sistemi değiştirmek için mücadele eden partilerle alakalı cümle kurmayı ben önemsiyorum. Bunu ifade etmiş olayım. 50+1 seçim barajını unutmadan hareket etmekte fayda var.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Burası Radyo 7.
9: Radyo 7. Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Reklam.
11: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
12: Chery.

0: sahiplerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa Garanti BBVA.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Muhteşem bir karşılama oldu. Milletler Ligi şampiyonu olarak bir kez daha tarihi yazan Filenin Sultanları dün yurda döndü. A milli kadın voleybol takımımız İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Bakan Osman Aşkın bak büyük gurur yaşıyoruz derken kaptan Gizem Örge daha çok kupa alacağız diyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Üstün Dağ ise herkese teşekkürler, emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Şimdi gözler 2026 Avrupa Şampiyonası'nda. A milli kadın voleybol takımımız 2026 VNL şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Daniel Santrelli yönetimindeki Türkiye 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde yine bir grubunda olacak ve finalleri İstanbul'da oynayacak. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya için mücadele edecek milli voleybolcularımız, orası için de başarılar diliyoruz. Bu arada genç milliler namağlup lider. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasında mücadele eden Türkiye B grubundaki 3. ve son maçında Slovakya'yı 93-63 ile geçti. İtalya'daki şampiyonada grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takımımız son 16 turunda A grubu sonuncusu Avusturya ile eşleşti. B grubunda 3-3 yapan Türkiye son 16 turunda yarın Avusturya ile mücadele edecek. Favori yine biziz. Evelallah galibiyetle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Gelelim futbola. Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan sarı kırmızılı formayla geçirdiği ilk sezonu değerlendirdi ve şu anda açık ara Türkiye'nin en büyük takımı olduklarını söyledi. Deneyimli isim Avrupa'da da çok büyük başarılar yakalayabilecek bir potansiyele sahip olduklarını dile getiriyor. Sezon 38 maçta forma giymesine imkan tanıdı İlkay'ın. 2 golü ve 5 de asisti var. İlkay Gündoğan'ın tecrübeli yıldız ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğu yaşamış bir isim aynı zamanda. Bu arada Cimbom transferde çıtayı adeta arşa çıkardı. Sarı kırmızılar Musiala'yı bir yıllığına golü ve 5'te asisti var. İlkay Gündoğan'ın tecrübeli yıldız ilk sezonunda

Castello'nun sahibi Oktay Ercan ve Başkan Özbek birlikte yürütüyor. Bakalım o transfer bitebilecek mi? Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin Leao seferi var. Fenerbahçe'de Rafael Leao haftasındayız. Transfer komitesindeki Cihan Kamer, Leao için Milan'la masaya oturmak için dün akşam İtalya'ya vardı. La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sarı Lacivertlerin 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için Serie A ekibine 50 milyon avro teklif edeceğini öne sürüyor. Bugün resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Gelelim Bordo Mavili takıma ve Trabzon'a. Fırtınaya yeni Lukaku. Trabzonspor, Augusto'nun yerini Standard Liège formasını giyen ve Avrupa devlerinin peşinde olduğu Mitongo ile dolduruyor. 18 yaşındaki forvete yeni Lukaku deniyor. Mitongo'ya yeni Lukaku deniyor. Öte yandan Fatih Tekke durumu pek de dert etmiyor. Yeni sezon öncesinde Avusturya'da kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la oynadığı hazırlık maçından sonra dünü taktik idmanla geçirdi. Karşılaşmayı 3-0 kaybetmelerine rağmen hazırlık maçlarında bakışının farklı olduğunu söyleyen Fatih Tekke, oyuncuların fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların adaptasyonu, bizim bakış açımıza uyumları derken totalde kimle oynarsak oynayalım bizim için hiç fark etmez, sonuçta doğrusu fark etmez ifadelerini kullandı. Gelelim Beşiktaş'a. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor derken Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen transfer çalışmalarıyla alakalı bilgi verdi. Salah transferinde masadan kalktık diyor Özen. Bir süredir temas halinde oldukları Muhammed Salah için yaptığı değerlendirmede, Salah'ın menajerinin yasal bir komisyon talebi olabilir ama bunun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamakta Beşiktaş bir gereğidir. Sayın Başkan masadan şimdilik kaygıyla kalktı. Yaptığımız son teklif kulüp birliğine zarar vermeyen konumdadır. Geri dönerlerse eğer bu durum değerlendirilir diyor. Muhammed Salah meselesinde Beşiktaş masadan kalkmış, pazarlıktan kalkmış durumda. Ama önümüzdeki günler yine sürprize açık.

0: Koçak da festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Vodafone 5G teknolojisi

0: İstanbul'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6.11. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29.31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 47.37 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.37'de. Avro ise 53.88'de. Hatta 89'da. Avro 53.89. Sterlin 63'ün hemen üzerinde. 63.02 bandında. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi kaybetmek için rüzgarı bile kolluyor. -168 puanını yitirdi ve günü 13.774 ile tamamladı. Borsa İstanbul yine kayıpta, 188 puanı gitti ve 13.774 ile günü tamamladı. Gelelim gram altına. Onda da nispi bir gerileme var. 1 gram altının şu anda serbest piyasadaki Türk lirası satış karşılığı 685. Ama nereden aldınız, nasıl aldınız, ne kadar aldınız, hangi tip ödemeyle aldınız, ne kadar aldınız, bütün bunlar gram satış fiyatlarını etkiler. Hatta hangi yakınlıkla aldınız? Serbest piyasa. Gram altının satışı 685'lerde. Çeyrek altın 10.068 civarında. Yarım altın ise 20.136'da. Merak edenler için söyleyelim, tamın satışı en az 40.100 lira. At altının satış fiyatı ise 41.066 liradan satılıyor. Gümüşün gramı 87.18. 87.18 ve Brent petrolün varil fiyatı da 84.83 seviyesinde.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Amerika ile İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt pompalarına da yansıyacak gibi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2.95'lik, yaklaşık olarak 2 lira 95 kuruşluk, yani 3 lira civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, henüz o indirim hayata geçmiş değil ama kulağınızda olsun efendim. İstanbul'da motorinin litresi şu anda 75-57'ler civarında, Ankara'da 76-68'ler seviyesinde, İzmir'de ise 76-95'ler seviyesinden satılıyor. Söz konusu fiyatların doğu illerindeki ortalama litresi ise 78-41 civarında. Akaryakıt fiyatları, rafineri uzaklıkları, kar marjları nedeniyle illere göre, bayilere göre, petrolcülere göre birbirinden farklılık gösterebiliyor. Sevgili dinleyiciler, Amerika ile İran arasındaki çatışmanın durmasıyla beraber piyasalar yeniden şekillendi. Trump'ın barış görüşmelerine yeniden açık olduğu yönündeki haberler üzerine ham petrol günlük varil başı $83, Türkiye'de kullanılan Brent petrol ise 86.61 ile haftaya başladı ki az evvel söylediğim gibi şu anda bunun da altında bulunuyor, 84-82 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı 91.68 de tamamlamıştı dolar ve Brent petrol sert düşüş yaşarken altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Altının ons başına $4,100 doğru %1 seviyesinde yükseldiğine işaret ediliyor. Doktor Hürşit Dingil güvenlik analisti Amerika ile İran savaşının ne kadar tırmanacağını değerlendiriyor. Amerika, Suudi Arabistan nükleer işbirliği İran'a dair hangi ihtimaller acaba gündeme geliyor diye soruyor, sorguluyor. Şöyle diyor Doktor Dingil.
7: Şu an tırmandırma merdiveninin kontrol edilemeyeceği bir alana taşındığını görüyoruz. Eğer bu şekilde devam ederse bu karşılıklı yıkıma doğru gidebilir. Bu maliyet sürdürülebilir değil. Amerika için de sürdürülebilir değil. Çünkü Amerika'nın zaten 40 günlük çatışmada ciddi bir mühimmat tüketimi problemi var. Bundan sonra şöyle bir senaryo üzerine durabiliriz. Yine düşük yoğunluklu gerilimlerin olduğu, hedefli lokal saldırılar, saldırı profillerinin arttığı ama uzun bir sürece yayılmış bir model karşımıza çıkacak.
8: Son dakika haber.
13: Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını var ve o yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması şu dakikalarda da sürüyor. Üzümlü mahallesinde ormanlık alanda başladı o yangın. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendi. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale başladı. Rüzgar da var maalesef. Etkili rüzgar var ve bu nedenle büyüyor yangın. Kontrol altına alınması için ekiplerin havadan karadan müdahalesi sürüyor. Kaş ilçesinde çıkan orman yangını var. Müdahale sürüyor. Tez vakitte kontrol almasını diliyoruz.
8: 7 gün 7 sabah.
13: Ülke genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Türkiye'de inşaat sektöründeki istihdamda rekor üzerine rekor kırılıyor. TÜİK'in verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta %0.5 arttı, 15.970.105 oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı ise %1.2 arttı, 1.933.000'e ulaşarak en yüksek Mayıs seviyesini gördü. Böylece çalışan sayısı 22.5 bin artmış oluyor. Çalışanların 1.2 milyonu bile bina inşaatlarında çalışırken 248.3 bini bina dışı yapıların inşaatında çalışıyor değerli dinleyiciler. İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Bağımsız bölüm sayısı şimdilerde İstanbul'da sadece 276 bin adedi bulmuş durumda. Bir taraftan da inşaatta sektöre bazda ilgi devam ediyor. Çünkü orada lokomotif hızlı. Birçok sektöre mukayeseyle lokomotif hızlı. Hatay'da çalışıyor Süleyman ve Metin Sümbül isimli ikiz kardeşler. Briket, biliyorsunuz değil mi briketin ne olduğunu? Evet, biliyorsunuz. Briket üretimine devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır imalatta çalışan ikiz kardeşler günde ortalama 2500 briket ürettiklerini söylüyor. 5 kamyona yüklediklerini hatırlatıyor. Her gün ve kentin dört bir yanına gönderdiklerini söylüyor. Bakın, bu çok zor bir mücadele. Hatay'ın sıcağında, kavurucu sıcağının alnında günde 2500 adet üretim yapıyorlar ve briketin tanesi sadece 18 Türk lirası.
14: Yani tanesi 18 milyon. Sabah 8, akşam 5 adet. Briket zahmetli iş. Ortalama 300 sadece. Yani yaklaşık 1500 briket. Zor da yapacak bir şey yok. 3 yıldır bir iş yapıyorum ben. Hem basıyoruz hem yüklüyoruz. Yani tanesi 18 milyon. Vaktimiz iyi geçiyor.
13: Efendim Türkiye'de yılın ilk yarısında barajlara gelen su miktarında artış hidroelektrik enerji üretimine de yansıdı. Hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı %32'yi aştı. Barajlardaki doluluk oranı %71.3 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde barajlı santrallere gelen su miktarı ise %139.9 arttı. Rekor seviyeyi gördü. Hidroelektrik üretiminde %68 artış var ve bu 57 milyar kilowatt saate ulaşıyor. Üretimimizin büyük kısmını Türkiye genelinden karşılıyoruz, ancak inanılmaz derecede tüketim gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Hele ki sıcak yaz aylarında harıl harıl çalışan klima gerçeğini de işin içine dahil ettiğimizde. Şimdi gençlerle ilgili haberler var. Gençlerin üniversite tercih sürecinin başladığına ve yapay zeka meselesinin de önem kazandığına dair bilgiler bunlar. Üniversite adaylarının tercih maratonu bu. Kontenjanlar yeniden şekilleniyor. Özellikle siber güvenlik alanında eğitim kapasitesi 16 kat büyüdü ve rekor artışa imza attı. Yazılım, yapay zeka ve bilişim programlarında da kontenjanların artmasına neden oluyor. Gençlerin de ağırlıklı olarak bu alana doğru yönlendikleri ifade ediliyor. Bu siber ilgi. Kontenjan planlamasının sonuçları özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında açık şekilde görülüyor. Sevgili dinleyiciler, bilgisayar ve bilişim alanlarındaki kontenjanlar son 3 yılda %31 seviyesinde yükselmiş durumda. Yazılım, yapay zeka, veri bilimi, dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacından bu kaynaklanıyor. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanları %11, spor bilimleri fakültelerinin kontenjanlarını %34, sanat ve tasarım fakültelerinin kontenjanlarını son 4 yılda yaklaşık %16 seviyesinde arttırmış vaziyette Türkiye. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında %1.6 oranında sınırlı artışın olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Tercihler yarın başlıyor. Birçok aday, öğrenci için ise yapay zeka kriteri ön planda. Meslek seçiminde dijital ve yapay zeka destekli programa yönelirken gençler, uzmanlar kritik uyarıları arka arkaya sıralıyor.
15: Gelecek çok uzak değil, aslında başladı. Şu andaki meslekler onlar. Hazır olmamız gerekiyor. Yapay zeka ile alakalı arka planda mühendislere destek olabilecek programlar çok fazla. Veri analizi gibi, yapay zeka teknikerliği gibi bu programlar çok önemli. Neden? Evrilen dünyada biliyorsunuz artık her şey yapay zeka ile entegre olmuş. Yapay zeka mühendisliği, sistem mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, hep bunlar sayısal puanla görülen taraflar. Bir de eşit ağırlık tarafında yönetim bilişim sistemleri dediğimiz programlar var. Bu da eşit ağırlık öğrencilerin bir anlamda yazılım mühendisliği. Peki ön lisans programında da var tabii ki bunlar. Bilgisayar programcılığı, veri analizliği gibi programlarda geleceğin meslekleri içerisinde öngördüğümüz programlar içerisinde yer alıyor. Şu andan itibaren geleceğin mesleklerini bugün itibariyle kullanmaya başlamamız lazım. Kendimizi güncellememiz lazım ama beklemeden bugün itibariyle tekrar altını çizmiş olalım.
13: Bizi İstanbul'da Kemal Bey dinliyor. Hayırlı sabahlar diyelim. Herhalde arterlerin tertip ve düzenini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapsın istiyor İstanbul Belediyesi. Aylardır hala Maslak Şişli arasında Büyükdere'de Eniştek Caddesi'nde İstanbul'un son derece bakımsız, son derece düzensiz yapı olduğunu görüyoruz diyor. Adamlar başka şeylerle ilgileniyor. Yani yeni olanlara ilgi duyuyor. Ahbap çavuş ilişkilerinin göbeğinde bulunuyor. Öyle arter marter, refüj mefüj, tertip, düzen, sistem, lütfen böyle şeylerle bizi rahatsız etmeyiniz. Ankara'da Şeref Bey, siz değil aman Kemal Bey, siz daima olunuz efendim. Ankara'da Şeref Bey bizi dinliyor. Şeref Sevinç, ona da sevgiler gönderelim. Çok teşekkürler. Ferhan Yılmaz'a günaydın diyelim. Biz de buradayız diyen Muğla'daki dostumuz Mehmet Bey'e ve aleyküm selam diyelim, hayırlı işler diye ekleyelim. Ya işiniz el verebilir, el vermeyebilir, müsait olabilir, olmayabilir. Mesela direkt yonda olabilirsiniz. Gayet tabii biliyorum. Hastanelerde hekim dostlarımız var. Bir yandan Radyo 7 onlara arkadaşlık ederken muayenelerine devam edenler, işlerine güçlerine devam edenler, onlar bile var. Bizi dinleyen ve sevgi gönderen eksik olmasın. Peki Antalya'da Selman Baybal dinliyor. Bunları size 0507 977 0101'den aktarıyorum. Adaşım Mehmet Bey, Mehmet Ali Şeker dinliyor. Ya bizim içimizde o kadar hain var ki diyor. Emin olun. Özü Bu milletin özü tertemizdir ve zor zamanlarda o öz daha çok nüfuz eder, çıkar. Öz tekrar kendisini gösterir. Testide ne varsa dışarıya o sızar. Onlar da teker teker ayıklanır. Geçmişte ayıklandı. Yine ayıklanır. Canınızı sıkmayın, eksik olmayın. Ali Rıza Çakmaz bizi dinliyor. Severek takip ediyoruz. O güzel marş içinde ayrıca teşekkür ediyoruz demiş. Estağfurullah, zevkle. İzmir'den hepinize sevgiler diyor dostumuz. Adını yazmamış ama o kendisini bilir. Bursa'da Leyla ablamız bizi dinliyor. Teşekkürler eser için demiş. Çorum'da bizi dinleyen kaptanımız Eftal Şentürk'e çok teşekkürler. O da direksiyon eğitiminde bir yandan çalışıyor, bir yandan bizi dinlemeyi sürdürüyor. Denizli'de Necdet Bey'imiz var. Osman Özata İstanbul'daki dostumuz sevgiler. Malatya'dan Okan Bey bizi dinliyor. Okan Yalçalın. Peki, devletten destek istiyorum. Zamanında gençler tek başına bırakılıyor. Güvenlik güçleri de, güvenlik kuvvetleri de o gençlere daha çok mukayyet olsun diyor. Sevgiler gönderelim ve devam edelim şimdi yayınımıza. Bir anda yapay zeka diyoruz. Bir anda pırıl pırıl gençler, zeka küpü gençler, bunları kaybetmemeliyiz. Aman ha, beyin göçüne kurban etmemeliyiz diyoruz. Bir anda da 2026 yılında Ankara'da su yok arkadaş. Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelere akın ederek su ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyor. Az ki bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını açıkladı. Antır parantez söyleyelim ama bu sıcakta Ankaralılar, Altındağ ve Mamak'ta oturanlar neler çekti neler.
16: Günün sularımızı kesik. Suda kesik olduğundan dolayı çağrı aradık buralardan. Geldim tamam mama bölgesinden su dolduruyorum şu anda. Gelecek diyorlar işte, gelmedi. Gece gelecek dediler, yine gelmedi. Trafonun işte mekanik olarak arızalandığını, trafon patladığını söylediler. Öyle mesajlar geldi bize. Ondan dolayı da başımızın çaresine bakmaya kalktık. Tabi buraya kadar su almaya geldik. İdare etmeye çalışıyoruz canım. Bir yardımını görmedik Allah'ın doğrusu yani şu ana kadar. İşte ancak mesajlarla bizi tatmin etmeye çalıştılar. Oysa biz de kendi imkanlarımızla suyumuzu tedarik etmeye başladık.
17: Suların içimi hiç hoş değil. Kokuyor sular. Bir de aralıklarla bu Mamak bölgesi altında bu su kesintisini yaşıyor yani. Her zaman bir arıza çıkıyor. Her zaman bu ilçeler yaşıyor bu sıkıntıyı.
18: Vallahi şu anda işte biliyorsunuz 19 litrelik 9-10 tane getirdim yani. Komşulara da vereceğim. Yani bir şekilde ihtiyacımızı görüp halledeceğiz su ne zaman gelirse artık.
13: Efendim, mumcu suikastinde Mossad parmağına, İsrail gizli servisinin parmağına işaret ediliyor. Sanırım şaşılacak ne var bunda da dediniz. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak. Uğur Mumcu dosyasının 33 yıl sonra raftan indirilecek olmasına sevindiğini söylüyor ağabey Ceyhan Mumcu. 28 Şubat sürecine zemin hazırlayan suikastin arkasında İsrail'in olduğuna işaret ediyor. Mossad bağını ilk defa gündeme getiren emekli kor general Erdoğan Karakuş da tetikçiye değil, tetiği çektirenlere odaklanmalıyız diyor. Efendim, bugün Arz-ı Mevut hayali uğruna Orta Doğu'yu yakan İsrail, Türkiye'de de içerideki adamları eliyle birçok karanlık tezgah düzenledi tabii, hatta düzenliyor da. Dindarlara yıkılan ve 28 Şubat döneminde Müslümanlara baskı sebebi yapılan Uğur Mumcu suikastinin altında da İsrail istihbaratının parmağı var. Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları ile beraber 90'lı yılların sır kalan olaylarını da yeniden incelemeye aldı. Cumhuriyet tarihinin en karanlık süreçlerinden 28 Şubat'a zemin hazırlayan ve faili meçhul koduyla rafa kaldırılan cinayet dosyaları yeniden ele alınacak. Gazeteci Uğur Mumcu suikasti de bunlardan biri. Mumcu'nun ağabeyi hukukçu Ceyhan Mumcu o dönem tüm çırpınışlarına rağmen seslerinin duyulmadığını, ancak suikastlerin arkasında İsrail'in olduğunu söylüyor. Ceyhan Mumcu, kardeşim PKK-İsrail ilişkilerine dair bazı önemli bilgilere ulaşmıştı. İsrail onu tehdit olarak gördü ve doğrudan hedef aldı. Uğur bana İsrail büyükelçisiyle yaptığı görüşmeyi anlattı ve kendisiyle tehdit boyutunda konuştuklarını söyledi. İsrail büyükelçisi açık bir biçimde, üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez, sana suikast bile yapılabilir demiş. Görüşme sonrası kabus gördüğünü, hatta rüyasında ayaklarının koptuğunu bana anlatmıştı. Zaten çok sürmedi, suikast gerçekleşti bilgisini paylaştı. Cinayetlerin işlendiği dönem Türkiye'nin iç dinamikleri ve çevre ülkelerle olan ilişkilerin kırılganlığına vurgu yapan Ceyhan Mumcu şöyle devam ediyor. Toplum laik Müslüman temelinde ayrıştırılmaya çalışılıyordu. Diğer yandan Suriye ve özellikle İran'la ilişkilerimiz oldukça kırılgan hale gelmişti. Hatta İran Büyükelçiliği basıldı, işte bu sebeple oldu. Uğur ve diğer aydınlar bu kapsamda özellikle seçilmiş isimlerdi. Hem Türkiye'nin sosyal dinamikleri sarsıldı, ardından da 28 Şubat'la yüzleşildi ve Türkiye'nin İran'la olan ilişkileri tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada çok daha güçlü bir biçimde Uğur ve o dönem işlenen suikastlerin arkasında İsrail var diyebiliyorum. İsrail hem iç dinamiklerimiz hem de komşu ülkelerle ilişkilerimizi derinden sarsan etkiler üreten cinayetlerde çok boyutlu strateji güttü ve başarılı da oldu diyebiliriz maalesef. Dönemin üst düzey bir MİT yetkilisi bana, ismi bizde saklı, suikastlerin İsrail bağlantısını anlattı. Fakat resmi boyutta adım atılmadı ve atılamadı. Yapılan terör saldırılarıyla Uğur Mumcu tasfiye edilirken İran'la ilişkilerimiz kopma noktasına geldi ve toplum ciddi manada ayrıştı. O dönem faili meçhul olarak kodlanan seri cinayetlerin raftan inmesi aile olarak hepimizi çok sevindirdi. Öncelikle konuyla ilgili emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'un dinlenmesini ve İsrail boyutunda yoğunlaştırılmasını istiyoruz. Yine dönemin emniyet, istihbarat ve askeri yetkilileriyle de görüşmek lazım. Mecliste kurulan komisyon temsilcilerinin görüşleri de mutlaka alınmalı. Bu noktada o dönem adli raporu düzenleyen eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da ifadeye çağrılması gerekiyor. Ailemiz, toplumumuz, geleceğimiz adına bu süreçten umutluyuz. İsrail Büyükelçisi Uğur'un öldürülmesinden sonra bana da bizimle uğraşmayın dedi. Olayların kendileriyle ilişkilendirilmemesi konusunda güvendikleri şeyler var gibiydi. Bugün konjonktür değişti, İsrail boyutunun rahatça sorgulanabilir hale gelmesi bizim için de son derece önemli diyor Ceyhan Mumcu. Sevgili dinleyiciler, Uğur Mumcu'nun ağabeyi. Türkiye'de 90'lı yılların başında yaşanan seri cinayetler ve Mossad bağını ilk defa gündeme getiren emekli korgeneral Erdoğan Karakuş da son gelişmeleri değerlendiren diğer bir isim. Geçmişe ait bu ve benzeri dosyaların 33 yıl sonra yeniden açılmasının önemli olduğunu söyleyen Karakuş, konuyla ilgili bilgilere başvurmak istenirse seve seve ilgili makamlarla paylaşırım. Benim edindiğim bilgiler Uğur Mumcu ve diğer aydınların şehit edilmesinde Mossad parmağının olduğu yönünde, o gün yaşanan ve bir biçimde karanlıkta kalan şeyler cesur bir araştırmayla gün yüzüne çıkabilir. Mesela Esenboğa'da o günlerce yaşanan hareketlilik ve karartmalar bu noktada çok önemli. Saldırı öncesinde Türkiye'ye gelen Mossad ajanlarının buradaki faaliyetleri, olay sonrasında Tel Aviv uçağına binen ekiple ilgili bilgiler de halen faili meçhul niteliği taşıyan ve bana göre faili belli suikastın çözümünde kilit rol oynayacaktır. Hiçbir şey için geç değil, tetikçiye değil, bizim o tetiği çektirenlere odaklanmamız lazım diyerek çağrıda bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, bir Yılmaz Bilgen haberi Türkiye Gazetesi'nde manşetten duyuruluyor. Sevgili arkadaşımıza da tebrik edelim ve selamlar gönderelim. Soykırım yalanında Tel Aviv, yani İsrail yönetiminin umduğunu bulamadığını dile getiriyor haberler. Sözde Ermeni soykırımı tanımı girişimiyle Ankara'yı hedef alan soykırımcı İsrail'in siyasi propaganda hamlesi sonuçsuz kaldı. Ermenistan'dan beklediği desteği bulamayan, Azerbaycan'ın baskısıyla sarsılan İsrail, Türkiye karşıtı önergeyi rafa kaldırdı. Fransız basını İsrail'in Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesinin ardından Ankara'yı hedef alan sözde Ermeni soykırımı girişiminin bölgesel baskılar sebebiyle sekteye uğradığını yazdı. Haberlerde İsrail meclisinde yapılması planlanan oylamanın geçen ay ertelendiği, ancak bunun sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamasına da işaret edildi. Fransa basında konuşan İsrailli uzmanlar Tel Aviv'in büyük bir yanlış hesaplama yaptığını dile getiriyor. Türkiye ile ilişkilerin normalleştirmeye çalışan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın konu hakkında yorum yapmaya gerek görmediğini söylemesi de İsrail'de soğuk duş etkisi yaptı. Uzmanlar Azerbaycan'ın Netanyahu'ya önergeyi geri çekmesi için de baskı yaptığını dile getiriyor. Sözde Ermeni soykırımı adımının yeni parlamentonun gündemine bir daha gelmeyecek şekilde gündemden çıkartıldığı iddia ediliyor. Haberlerde Azerbaycan'dan gelen baskının dengeleri değiştirdiği, ancak İsrailli yetkililerin bunu yalanladığına da işaret ediliyor. Şimdi gelelim bütün bu gelişmeler ışığında Donald'ın, Trump'ın sarı bulaşık bezinin son söylediklerine. Amerika Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öfkelendirecek yeni bir açıklama yaptı. Bir muhabirin, "Netanyahu Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıkıyor" şeklindeki sözlerine cevap veren Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Türkiye'nin İsrail'i pek sevdiği söylenemez. Bunu da herkes biliyor" dedi. Amerika Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinin çok iyi geçtiğini de sözlerine ekledi. "Benim açımdan harikaydı. Çok güçlü bir ülke Türkiye. Harika silahlara, çok büyük, muazzam orduya sahipler" dedi. Netanyahu ile İran konusunda da görüş ayrılıkları olduğunu söyleyen Trump, Tahran'la görüşmelere yeniden başladıklarını kaydetti. İranlı yetkililerin kendisine iki gece boyunca "lütfen bomba atmayın, ateş etmeyin" şeklinde yalvardığını iddia eden Amerika Başkanı, "bizle görüşmek istediler, iletişim halindeyiz, anlaşma ihtimali kuvvetlendi" şeklinde de cümleler sarf ediyor. Hep söylüyorum, muhatabımız Trump olunca yanında da bol bol ünlemle beraber meseleye bakmak, yaklaşmak lazım. Saatin 8.30 olduğunu fark ediyoruz. Yine çok haberimiz var. Sizi bekliyoruz.
19: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
20: Reklam.
21: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
22: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
23: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
24: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
25: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
26: Böyle bir dünya var.
27: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Expert
1: ise Dino bile. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central C,

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam. Radyo
5: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul'un yol haliyle yayınımıza devam ediyoruz. %45 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz şimdi. Saat 8.35, trafikte %45. Ayrıntı şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun seyir var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu dakikada hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde trafikte açık ve rahat bir seyir var. Ancak Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Hayvansarayı ise kalabalık arterler içinde sayalım. Ama şu listeyi de biraz uzatalım. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısım, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, yine TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da yoğunlaşan aktif trafiği görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan kısmı, Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısmı, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan bölümü, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısmı ise yoğun akıcı arterler içinde sayabiliriz. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Havayı kirletenlere 15 milyon lira ceza. Tekirdağ'da yılın ilk 6 ayında hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu ifade edilen 29 işletmeye toplam 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. 12 işletmenin faaliyetlerinin de durdurulduğu ifade ediliyor. Herkesin müşterek değeri ve ihtiyacı olan havayı, atmosferi, çevreyi kirletmek herhalde okkalı cezaları da beraber getirmeli. Sıcak havada 75 yılın rekoru kırıldı. Tam 11 katlık artış İTÜ'nün, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin yaptığı değerlendirme Profesör Doktor Barış Önol'la meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya tarafından yürütülen çalışma bu. 1950 ile 2025 arasındaki dönem inceleniyor ve sıcaklık değerlerinin 75 yılın rekorunu kırdığına işaret ediyor. Özellikle 2023 ve 2025 yaz aylarında. Ama Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası maalesef ki gidiyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk edecek. Ardından yeniden hava sıcaklıkları hızla yükselmeye başlayacak. Önce mevsim normallerine çıkacak, sonra sonra mevsim normallerinin üzerine. Sıcaklıklar batıda 37 dereceler civarına, yani buna İstanbul'da dahil, doğu illerinde ise 44 dereceler civarına çıkacak değerli dinleyiciler. Dikkatli ve tedbirli olunuz lütfen. Sıcak havalar hayati riskleri içerebiliyor çünkü. Hayati riskler deyince herkeste bir göz kuruluğu hastalığı var. Bilmem size de uğradı mı? Aman tabii uğramasın. Yani sağlıklı olunuz lütfen, bu yönde bir sıkıntınız olmasın. Ama eskiden daha çok ileri yaşlarda görülüyordu bu göz kuruluğu hastalığı. Şimdi gençlerde, hatta çocuklarda var. Sebeplere gelince. Uzun süre bilgisayar kullanmak, cep telefonuna uzun saatler boyunca bakmak, tablet vesaireler, buraların tepesinde olmak. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Cansu Özcan Pehlivan uyarılarda bulunuyor. Göz kuruluğunun gözyaşının miktar olarak yetersiz olması ya da yapısal olarak bozulması sonucunda göz yüzeyinin yeterince nemlenememesi durumu olduğunu söylüyor. Teknik izahı, bilimsel izahı bu. Doktor Pehlivan, sorun her zaman gözyaşının az olması boğulması değildir ama. Bazen gözyaşı vardır ancak kalitesi düşüktür. Hızlı şekilde buharlaşır. Bu durumda göz yüzeyi yeterince korunamaz diyor. Toplumda yaklaşık her 4-5 kişiden birinde farklı derecelerde göz kuruluğu olduğunu söyleyen Doktor Pehlivan, eskiden daha çok ileri yaş problemi olarak düşünülüyordu. Günümüzde gençlerde, hatta çocuklarda bile çok daha sık karşımıza çıkıyor diyor. Artışın en önemli nedeninin değişen yaşam alışkanlıkları olduğunu kaydediyor. Telefon, tablet, bilgisayar ekranlarına odaklandığımızda göz kırpma sayımız azalır. Klima, kalorifer, hava kirliliği ve kapalı ortamların kuru havası da gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına yol açar. Havanın ısınmasıyla birlikte klima kullanımının artması da bu dönemde vakalarda çoğalmaya neden olabilir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde göz kuruluğu daha sık görülür diyor. Maalesef kronik hale gelebiliyor. İşin tedavi kısmında böyle bir boyut da var. Erken dönemde önlem alınmadığında göz kuruluğunun kronik hale gelebileceğini söyleyen Doktor Pehlivan, uzun süre tedavi edilmezse göz yüzeyinde hassasiyet, yanma, batma, bulanık görme, ışığa karşı rahatsızlık gelişebilir. Bu nedenle uzun süren şikayetler göz hekimi tarafından değerlendirilmelidir diyor. Arkadaş, ben hep ekranda çalışıyorum. Yani işim oradan. Eğer bunu bu şekilde yapmazsam işsiz kalırım, ekmeğimi eve götürmekte de zorluk çekerim diyorsanız eğer, Doktor Cansu Özcan Pehlivan diyor ki 20 dakikada bile kısa molalar verin. Uzun süre ekran başında çalışıyorsanız eğer, her 20 dakikada bir yaklaşık şöyle 6 metre uzaklıktaki bir noktaya kısa süreli bakmak, bilinçli şekilde göz kırpmayı hatırlamak faydalı. Her 20 dakikada bir şöyle 5-6 metrelik bir mesafeye uzun uzun bakmak, o esnada gözümüzü kırpmak faydalı olabilir. Ortamın çok kuru olmamasına da dikkat edilmeli. Şikayetler birkaç haftadan uzun sürüyorsa ama mutlaka bir göz hekimine gidilmeli. Göz kuruluğu basit bir durum gibi görünüyor ama görünse de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir sorun. Erken önlem almak her zaman önemlidir diyor Doktor Cansu Özcan Pehlivan. Eğer sizde de benzer durumlar var ise, benzer işaretler var ise, lütfen sağlığınızı ciddiye alınız, zira ondan kıymetlisi yok. Terörsüz Türkiye sürecinde köşe taşı olan çerçeve yasa teklifinde artık sona geldik. Teklifin önümüzdeki hafta meclise sunulması ve meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Peki çerçeve yasa ne anlama geliyor, neleri kapsıyor? Dinleyin.
4: Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuştu ve bu komisyon bir yıla aşkın bir süre içerisinde çalışma yürüttü. Bu çalışmanın sonucunda da bir rapor ortaya koydu. Bu raporda da bu sürecin yol haritasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili detaylı bir açıklama yapıldı. O adımlardan bir tanesi müstakil bir yasanın çıkartılması, yani özel bir yasanın çıkartılması, teröre, şiddete bulaşmamış olan şahısların sadece terör örgütü üyeliğinden kaynaklı olarak yurt dışında bulunmaları ve bunların da gelip Türkiye'de teslim olması ile ilgili bir yasal düzenleme durumu söz konusu. 5 yıl boyunca devletin belirlediği, yani savcılık makamının belirlediği yerlere imzaya atmaya gidecekler. Yurt dışı çıkış yasakları olacak. Eğer bu 5 yıl içerisinde gerçekten terörle aralarına mesafe koyarsa, başka bir şekilde bir suça bulaşma durumları söz konusu olmazsa, aynı zamanda terör propagandası yapacak bir yola da başvurma durumları ortaya çıkmazsa, o zaman 5 yılın sonunda da bu şahıslar affedilmiş olacak. Yani burada bir af ya da burada bir işte cezasızlık ya da burada bir kesime yönelik o kadar suç işlemişler, suçları affediliyor gibi bir durum söz konusu değil. Dışarıdan gelip teslim olacak olanları etkiliyor. Hali hazırda cezaevinde bulunan şahısları etkilemiyor. Hem Avrupa'da hem de Kuzey Irak tarafından gelebilecek olan şahısların bu yasal çerçeveden faydalanmak istiyorum diyerek Türkiye'ye giriş yapmaları sonucunda bundan faydalanacaklardır.
8: 7 gün 7 sabah.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
10: Halkbank. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, İnşaat sektöründe %0,6 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Ne güzel, siz de Radyo 7'nin başındasınız. Evelallah her zaman yanımızdasınız, öyle olmasından çok memnunuz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Mustafa Bülbül dostumuz bizi dinliyor. Uzun zamandır dinliyorum ve bu ay içerisinde de mesaj göndermeye başladım. Aslında böyle bir alışkanlığım yok ama şunu ifade edeyim. Çok etkileyici haber sunuyorsun. Çok samimi haber sunuyorsun diyor. O yüzden her sabah heyecanla sizi dinliyorum diye de ekliyor. Türkiye'de değil, sadece dünyada ne oluyor, ne bitiyor sayenizde öğreniyorum demiş Mustafa Bülbül. Sağ olsun, sevgiler gönderelim ve hayırlı işler. Fatih Yazerel dostumuza da sevgiler. O da Mehmetçik marşıyla coşanlardan. Arkadaş, coşulmayacak gibi değil ki yani. Eğer bu memleketin insanıysanız, yani suyundan içmiş, havasından solumuş, artısıyla eksisiyle nasiplerinizi almış, bazen çok sevinmiş, bazen çok üzülmüş, bazen kelle koltukta mücadelesini vermiş, helal rızık için yollara dökülmüş ama bu toprağın her bir karışı içinde canından, malından, istikbalinden, tasarrufundan, hayallerinden vazgeçecek bir neslin temsilcisiyseniz ya da torunlarıysanız, evelallah yani, o coşkunun tam da göbeğindesiniz demektir. Tıpkı Hakan Altundal dostumuzun bizi Bolu'dan dinlediği gibi. Murat Bey'e çok teşekkürler. Bir vatandaş olarak CHP'nin kendi içindeki siyasi gelişmelere şöyle bir bakıyorum da, gerçekten seçimlerde Türkiye'yi Allah korumuş diye mesaj gönderiyor. Teşekkürler, İzmir'e selamlar gönderelim. Efendim, bu kez başrolde bir ajans, daha doğrusu birden fazla ajans var. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın parti politikalarını ajanslara teslim edip kurgulardan medet umma alışkanlığı olduğu biliniyor ama bu kez bu durum başa bela oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında kalabalık görünsün diye parayla figüran taşındığı iddiaları var. Tartışmanın odağında yine ajanslar bulunuyor sevgili dinleyiciler. Ömer İne, bir prodüksiyon şirketinin sahibi, törende dostum Samet Özkaş'a destek için tüm imkanlarımı seferber ettim, CHP'den para almadım diyor, kafaları karıştırıyor. Yani diyor ki, hem bütün imkanlarını seferber ettim Kemal Bey'in programı kalabalık gözüksün diye, hem de bunun karşılığında para almadım diyor. Bir anda ünlenen Özkaş'ın tuhaf bir siyasi geçmişi var. CHP'nin bir ilgimiz yok dediği Özkaş'ın adı daha önce Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde, Anadolu Birliği Partisi'nde, Ata Partisi'nde ve Genç Parti ile anılmış geçmiş. Bu nedenle bulmacaya dönüşen figüran krizinde şimdilik en güçlü senaryo, Özkaş'ın CHP'yi etkilemek için CHP'den habersiz ajansçı dostlarından figüran desteği aldığı yönünde. Ajansçı figüran desteği. Halk desteği olmayınca bir taraflardan o boşluğu dolduracak başka destekler pekala aranıyor. Bulunabiliyor mu? Valla orası da biraz muallakta. Gizli kalabiliyor mu? Orası da muallakta. İddialara tepki gösteren isim CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Gürsel Tekin diyor ki, bize komplo kuruldu.
11: Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadık. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
7: Bu arada tabela meclise asıldı. Yeni parti meclisteki çalışmalarına resmen başlıyor. Genel Başkan Özgür Özel bugün milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. CHP'nin 24 yıldır kullandığı meclis büyük grup salonunda gerçekleştirilecek bu toplantı ama yeni parti logosuyla ve tabelasıyla beraber. Özel'in hafta boyunca siyasi temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre yarın CHP'li bazı belediye başkanları ve örgüt yöneticileriyle yeni üye katılımlarına ilişkin bir toplantı yapılacak. olacak. Perşembe ya da cuma günü ise parti meclisinin toplanması bekleniyor yeni partide. Yani logo üzerinde çok çalışılmadığı, apar topar bir şeyin hazırlandığı belli. Parti isminin de orijinallikten çok uzakta bir yerde olduğu belli ama bunlar da önemsiz. Önemli olan partinin ihtimalen Türkiye için faydalı olabilme payı, oranı, o da acayip düşük. Yeni partinin genel merkez binasına taşınma sürecinin ise birkaç hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Bu süreçte üye katılım programlarıyla parti meclisi toplantılarının Ankara Anadolu Kulübü'nde yapılacağı vurgulanıyor. CHP'nin ise bu hafta grup toplantısı yapmayacağı öğrenildi. Diğer yandan meclis başkanı Numan Kurtulmuş, CHP yeni parti temsilcileri grup toplantıları gününde, saatinde, salonla ilişkin bir araya geldi. Kararın bu hafta verileceğine işaret ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in kurduğu yeni parti hakkında CHP içindeki eski kavga devam ediyor dedi. Ortada yeni denecek herhangi bir şey yok dedi. Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
12: Daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık kuşağıyla ilgili. Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz.
7: Sizi CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı ile tanıştıralım. Bayırlı, CHP'de yaşanan bölünmenin sorumlusunun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu olan Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. İmamoğlu CHP'nin altına dinamit koydu. Partiye adım attığı andan itibaren CHP bitti. Bütün dinamikleri kaybetti diyor Bayırlı. Şöyle diyor.
13: Denen bir adam var. İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir. Çünkü Özgür Özel İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için hepiniz basından takip ediyorsunuz. Hepinizin değerlendirmesi var. Şimdi soruyorum, yani sıradan partiyle uğraşan birine sorun, ya bu niye Özgür Özel parti kurdu diye. Ya madem sen bu kadar güçlüsün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90'ı sana oy veriyor. Kardeşim sen niye yeni parti kuracaksın diye uğraşıyorsun? Yani niye İmamoğlu'nun yani sana görevlendirdiği bir şeyi yerine getiriyorsun? Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi sadalık değildir
14: kardeşim. Ekrem İmamoğlu'nun proje olduğu fikrinizde katılıyor musunuz?
13: Son derece katılıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu. Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlara gelmeyelim. Şimdi tamamdır bir rüzgardır. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup da partiden istifa ediyorlar. Kendi kişiler tercihleridir.
7: İmamoğlu tutukluyken bütün bunları organize edebiliyorsa, ooo. Kubilay Yılmaz bizi Adana'dan dinliyor. Ona sevgiler gönderelim kıymetli kardeşimize. Uzunca bir zamandır ilk defa gördüğümüz mesajlar. Emrah Göler dostumuz bizi dinliyor. Muhsin Yazıcıoğlu, diğerleri ve birçok şaibeli hadise var, dava var diye ekliyor gönderdiği mesajında. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. O da bizi dinliyor. Valla bir Mansur Yavaş sözü var diyor. Susuz hayat insan hakkıdır. Yani su insan hakkıdır ama Ankara maalesef susuzlukla imtihan oluyor diyor. Sadece bunu Emin Bey yazmamış. Ömer Bey de yazmış. Ömer Bey bize 0507-977-0101'den ulaşıyor. Mansur kaldık biz Ankara'da diyor. Mamak'ta oturuyoruz. Eve giderken su almaktan bıktım. Çeşmelerde de çok kuyruk var. Ya temel ihtiyaçlar meselesini nasıl çözeceğiz diyor. Havalar çok sıcak. Ya bunun duşu var, ekmeği var, suyu var, yemeği var, çoluğu var, çocuğu var. ne bileyim yani, abdesti var, koşması var, terlemesi var. Var oğlu var. Ankara'nın bu temel problemini yerine getiremeyen yerel idare gerçekten sıkıntılı bir Ankara profili çizdiriyor Ömer Bey'e ve Ankaralılara. Allah güç kuvvet versin diyelim. Osman Biberci bizi Konya'dan dinliyor. Ya lütfen şu anız yakma huyunu bırakalım. Çiftçi arkadaşlarımızın dikkatine, bu birçok riski de beraberinde getiriyor diyor. Peki Onur Özdemir, seni canla başla dinliyorum demiş. Ona da sevgiler gönderelim. Yine Ankara'daki dostumuz Serdar Bey bizi dinliyor. Ona da hayırlı sabahlar. Her sabah istisnasız atölyede sizi dinleriz. Radyo 7'yi ve sizi dinleriz. Osman abime de çok çok selam bu vesileyle diyor. Peki ilettik bu vesileyle selamı. Diyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklar geliyor. Öyle böyle değil. Serin hava gidiyor. Yağışlar da gidiyor. Sıcaklıklar önce mevsim normallerine çıkıyor. Sonra da maalesef ki üzerine doğru. Böyle batı bölgelerden İstanbul'da dahil olmak üzere 35, 36, 37'ler görülebilecek. Hatta iç bölgelerde, doğu kesimlerde bu 40'ların da rahatlıkla üzerine çıkacak diyor. Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
15: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
16: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 32, Edirne 36, Bursa 31, İzmir açık 37, Denizli 38, Afyonkarahisar 31, Antalya açık 41 derece, Adana 38, Hatay 33, Ankara az bulutlu 31, Konya 30, Sivas 29, Düzce 33, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 27 derece, Erzurum az bulutlu 32, Malatya 35, Van 30, Siirt 39, Mardin 37, Şanlıurfa açık 41 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke parçalı bulutlu 43, Saraybosna 24, Roma 32, Pekin 36 derece.
15: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Antalya'da Kaş ilçesinde çıkar orman yangını var maalesef ve bu yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bu dakikalarda rüzgar var, şiddetli rüzgar. O rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekipler canla başla mücadelesine devam ediyor. Üzümlü Mahallesi'nde başladı o yangın, sebebi henüz belli değil. Sebebi belli olmayan yangınlar hususunda karnemizde çok fazla not var biliyorsunuz. Üzümlü Mahallesi'ndeki yangın sürüyor. İhbar geldi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendi. 6 helikopter havalandı. 3 uçak uçtu. 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 135 orman işçisi şu anda müdahalesine devam ediyor. Dediğim gibi rüzgar var. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de devam ediyor değerli dinleyiciler. Sebebi belli değil. Öğrenilir. Lakin her yaz bu tip orman yangınlarıyla ciğerimiz yanıyor. Motorine indirim geliyor. Bu da dostların, sürücü dostlarımızın özellikle dikkatine sunarak söyleyelim. Malum akaryakıt fiyatlarında zaman zaman değişiklikler oluyor. Yaklaşık 2.95'lik bir indirim planlanıyor. İstanbul'da motorinin litresi 75-57'ler civarında. Ankara'da 76-68'ler seviyesinde. İzmir'de 76-95'ler seviyesinde bulunuyor. Son gerilemeyle beraber bunların da biraz daha gerileyeceği öngörüsü var. Söz konusu fiyatların doğu illerde ortalama 78.41 lira seviyesinde, yani 78 lira 41 kuruş seviyesinde olduğu söyleniyor. Rafineri uzaklıkları, kar marjları nedeniyle illere ve bayilere göre çok küçük değişiklikler olabiliyor. Depo kiralamayı düşünür müsünüz bilmiyorum ama aylık ücret 2500 lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Küçülen yaşam alanları, evler küçülüyor, öyle 3 artı 1, 2 artı 1 falan değil artık, yavaş yavaş 1 artı 1'ler, 1 artı 0'lar, tekil yaşamlar, daha az eşya, daha az sorumluluk, daha az fatura, bireyselcilik. Sen önemlisin vurgusuyla beraber kentsel dönüşüm, taşınma, evlilik, boşanma gibi etkenlerle birlikte Türkiye'de depolama hizmetlerinde büyüme dikkat çekiyor. Ofisini küçülten, arşivlerini veya ürünlerini saklayacak alan arayan şirketler kiralık depolara yöneliyor. Aylık depolama ücretleri kullanılan alana göre 2500 lirayla 40 bin lira arasında değişiyor sevgili dinleyiciler. 2500 ile 40 bin lira arasında ne içerisine koyacaksanız eğer bütçeyi de kenara ayırmanız icap ediyor. Bitti diyor Furkan'ımız bize tanınan süre. Çok teşekkürler hepinize. 28 Temmuz Salı sabahı itibariyle de noktayı koyalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Reklam.
17: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz app...

0: Arası.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için...

0: dilimli işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Bu salı sabahında sizlerle birlikteyim. 11'e kadar Allah izin verirse sizlere en iyi şekilde eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Günüm enerjik geçsin, günüm güzel geçsin diyenler, sabahın ritmini Radyo 7 ile yakalayanlar, selam olsun sizlere. Programın ilk bölümünde bu sabaha yakışacak öyle güzel eserler seçtim ki.

son günlerini yaşıyoruz. Bugün 28 Temmuz Salı. Hepimiz için, vatanımız için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah. İki Karadeniz ezgisinden sonra şimdi sizleri Orta Anadolu'ya götüreceğim ve çok keyifli, çok güzel bir türkü. İster istemez ritim tutacaksınız bu esere. Haydi gelsin, isteyenler eşlik de edebilir. Ben edeceğim mesela.

Bugün çok müzik az muhabbet olacak. Salı günleri seri bir şekilde repertuara aldığım eserleri paylaşıyorum. Aralara az giriyorum. Ve ilk yarım saatimizin son türküsü Neşet Baba'dan gelsin. Ardından kısa reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra tarzımızı değiştireceğiz. Şarkılardan öyle eserler aldım ki repertuara. Lütfen ayrılmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
12: bir adım önde.
13: Ekspertize, Dino Bile.
4: Reklam.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç. Bu sabah da sizlere en iyi şekilde eşlik etmeye çalışıyorum. Az önce Saklımdasın Erdal Güney yorumuyla radyonuzdaydı. Hemen ardına çok yakışacak bir eser geliyor Hiraiz Erdüş'ten.

yarım kaldık gözün aydın. Ben de sabır, sen de heves, bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden, gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek, işte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

kırbıza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

Hiç şüphesiz müziğimizin çok güçlü bir yorumcusundan, Kibariye'den dinlediğiniz eseri Seven Kızın Romanı. Hiç ara vermiyorum. Sabah sabah kulaklarınıza iyi gelecek nameler peş peşe yayında.

İkinci saatimizin ilk eseri Özgür Alter yorumuyla geldi ve radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz aramıza. Ne diyoruz? O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: dersin.
1: Efendim çok kısa reklam aramız var. Bu kısa aranın ardından türkülerle devam edeceğiz. Radyo 7'den Erkan'la Çok Canlı'dan ayrılmayın.
2: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la Çok Canlı.
3: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
4: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.

bizim kültürümüzün en önemli parçalarından türkülerimiz. Çok severim türküleri, bilenler bilir zaten. Şöyle bir 10 türkülük bir liste yap deseniz mutlaka az önceki Musa Eroğlu'ndan dinlettiğim Candan İleri kesin girer. Zaten sevmediğim, bana iyi gelmeyen hiçbir eseri sizlerle paylaşmıyorum ki şimdiki dinleteceğim türkü de onlardan biridir. Hatay yöremize ait. Şu karşıki dağda kar var duman yok. Benim sevdiceğimde din var iman yok.

Edremit'in gelini Balıkesir'imizin bağrından kopan bir türküydü. Son bir türkü dinleteceğim. O da Kütahya yöremizden havalanacak. Bu da çok güzeldir. Ardından tarzımızı değiştireceğim.

Benim kulaklarım kıymetlidir. Ben kaliteli müzik dinlerim diyenler. Hafta içi her sabah Radyo 7'de bu programda Erkan'la Çok Canlı'da buluşuyor. Lütfen dostlarınıza, arkadaşlarınıza Radyo 7'den ve bu programdan bahsedin, olur mu? Onlar da katılsın aramıza. Daha da büyüsün aile. Evet, ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Onlar da Radyo 7'den artık haberdar olsunlar diyenlere. Hadi bu şarkı gelsin.

Müziğimizde yerleri asla dolmayacak isimler bunlar. Barış Manço, hemen ardından Nilüfer. Aynı tarzda yine harika bir şarkıyı repertuara aldım. Hemen gelsin. MFÖ grubundan gelecek. Nefis bir eser. Radyo 7. Bu toprakların nefesi.

0: Çok kısa, sadece 1,5 dakikalık reklam aramız var. O 1,5 dakika aranın ardından artık program bitene kadar kesintisiz müzik olacak ve farklı bir tarza geçeceğim. Usta bir isimden, usta bir yorumcudan harika bir şarkı gelecek. Lütfen ayrılmayın. 1,5 dakika sonra beraberiz.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: www.radyo7.com.tr
0: Tıkla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.

Ne güzel yorum. Adeta notalarla dans edercesine o nameler. Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin. Ve bir usta isimle daha programı devam ettireceğim. Kamuran Akkor. Bugünlerde yaşanacak.

Bu sabahta yine zaman su gibi akıp geçti. Programı bitireceğim. Son iki eser Ferdi Tayfur'dan sonra bir de Gülden Karaböcek'ten eser bağlayayım. Hadi vedamı da bundan sonra yapayım.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de sabah saatlerinin en çok dinlenen müzik programında Erkan'la Çok Canlı'da sona gelmiş bulunmaktayız. Son şarkıyı sizlere dinleteceğim. Kıraç yorumuyla gelecek ve ben stüdyodan ayrılacağım. Yarın sabah Allah izin verirse saatimiz 9'u gösterdiğinde ben Erkan Koç yine mikrofon başında olacağım. Tabii ki sizleri de sabah 9'da radyo başına bekliyorum. Harika bir salı günü sizlerin olsun. Gününüz keyifli geçsin. Yarın sabah buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca. Ekspertizse Dino bile.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üstü

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
1: Bir adım önde. Reklam.
2: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

Benim için öldün artık. Bazen birini kaybetmez insan, böyle gözündeki yerini kaybeder ya. Bazı vedalar sessiz olur diyoruz. Ne hesap sorar, ne geri dönülür. Benim için öldün artık. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Ben Eda Özdemir Gençtal, mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı saatler başladı. Sizler de oradasınız değil mi? Sözleştiğimiz üzere güzel şarkılar, Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7'de sizlerle olacak. Hoş geldiniz.

bazen ömürlük olduğunu düşünüyoruz ama gerçi ömürlük de oluyor. Ama hayatın başka planları da oluyor bizim hayatımızda. Şöyle bir çiçeği büyütürüz, severiz, emek veririz, koruruz. Ama bir de kader var değil mi? Sonrası kader diyoruz. Sevmek kolay ama değerini bilmek biraz zor. İşte bütün mesele de bu zannediyorum. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de özlenenler de var.

artık değer mi değmez mi bilmiyorum. Ona insanın böyle yaşadıkları değil mi karar veriyor zamanla. Sizler güne nasıl başladınız? Şöyle ilk kahvenizi aldınız mı? Yolda mısınız? İşinizin başında bizlerle beraber misiniz? Nerelerde kimlerle dinliyorsunuz? Sabah telaşı bitti mi yoksa koşturma hala devam ediyor mu bilemiyorum. Nerelerdeyseniz ama programa dahil olun istiyorum. Bizler Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz. Sizler oradayken çok daha güzelleşiyor. Radyoların sesi de açıksa o zaman kulak verelim.

hepimizin şöyle dönüp dönüp hatırladığı, gülümseten ya da nasıl diyeyim, düşündüren anıları mutlaka vardır değil mi? Kimisi ağlatıyor, kimisi güldürüyor. Anılar eskimez. Sadece şöyle hani üzerinden zaman geçer. İyi anılar, yüzümüzde tebessüm, zor anılar işte hayatımıza tecrübe bırakır. Öyle söyleyelim. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En sevilenler sizlerle olmaya devam ediyor. Anılar dedik. Anıların içinde o güzel şarkılar da yer alıyor değil mi?

Aman aman maşallah diyelim de hep öyle olsun. Amin diyoruz değil mi bazı şarkıların arkasından? Nasıl geliyor fonda? Böyle biraz karışık değil mi? Her şey üst üste gelince insan tam bir Arap saçı olduğu demez mi? Ediyoruz, hepimiz söylüyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki zaman en karmaşık düğümleri bile çözüvermiş. Hani böyle kafamızın karıştığı, işlerin böyle Arap saçına döndüğü öyle günlerde yaşıyoruz değil mi? Ama merak etmeyin, her düğümün bir çözümü var.

Kaybolan yıllar. En çok geçen zamanı sitem ediyoruz değil mi? Çünkü ne kadar istese de geri alınamıyor. Böyle her kırgınlığın içinde biraz sessizlik oluyor. Her sessizliğin içinde biraz da sitem oluyor elbette ama keşkelerle geçen yıllar değil de hani şöyle ders alınan yıllar çok değerlidir ya. Sitem de bazen bunun sessiz bir hatırlatıcısı oluyor.

0: iddialı saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Amerikan doları 47,38, avro 59,92, gram altın 6172, çeyrek altın 10.150 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.822 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
8: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
9: Pilot garaj, oto ekspertiz.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
16: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Daha ne desin, yine de seni düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Bazı insanlar böyle hani yanımızda olmasa da aklımızdan çıkmaz ya, böyle bir şarkı yayınlarız, her zaman söylüyoruz biliyorsunuz, duygularınızın en güzel tercümanı diye. Sonra bir sokaktan geçiyorsunuz, ne bileyim, hiç ummadığınız anda böyle aklınıza düşüyor. İşte düşünmekte, özlemekten bile bazen efendim ağır olabiliyor, değil mi? Nerede olursanız olun, günün ritmine eşlik ediyoruz değil mi? Radyo 7'de, yolda, işte, evde. Şöyle bir şarkıyla geçmişe götürüyor, bir sohbetle gülümsetiyor. Neresi orası? Tabii ki Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye gününüze eşlik etmeye devam ediyor.

en güzel şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Hani böyle bazı duygularımızı anlatamıyoruz ya, içimize atıyoruz. Kimisi zamana bırakıyor, kimisi de şarkıdaki gibi suya hapsediyor ya da öyle zannediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alabilmek için ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini açıkladı. Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki uçaklarla Avrupa'daki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişilik bir kurula devredildi. Alınan kararla birlikte derneğin finansal ve idari süreçlerinin yeni heyet tarafından yönetileceği bildirildi. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer 4'ü yurt dışında firari durumda olan 91 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak yaraların sarıldığını belirtti. Kurum, bir yıl gibi kısa sürede inşa edilen yeni yuvalarda vatandaşların güvenle yaşadığını vurguladı. YKS tercih sürecinin yarın başlamasıyla birlikte uzmanlar adaylara ÖSYM'nin 2026 kılavuzunu detaylıca incelemelerini tavsiye etti. Tercih yaparken başarı sırasının kritik önem taşıdığı ve yeni açılan geleceğin mesleklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarının vize işlemlerinde sorun yaşamamaları için pasaport geçerlilik süresi şartını duyurdu. Yapılan açıklamada pasaportların geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar uzatılması gerektiği ifade edildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 41, Samsun 29, Yozgat 27, Erzurum 32, Şırnak 38 derece. En güvenilir

0: Bakan Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında Temmuz ayında 504.638 hak sahibine toplam 158,8 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı 1-3 Ağustos tarihlerinde beyanname sisteminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için kesinti olacağını, diğer hizmetlerin devam edeceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlarda fiyat listesinde yer almayan servis, masa veya kuver gibi ilave ücretlerin talep edilmeyeceğini hatırlattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Anlatmaya çalışırsın, kelimeler yetmez. Çünkü bazı duyguları ne yapıyoruz? Böyle anlatarak değil de hani yaşanarak anlaşılır. Anlayamazsın diyoruz işte, biz de sitem ediyoruz. Böyle herkes kendi penceresinden bakıyor çünkü hayata. Bu yüzden bazen ne kadar anlatsan da eksik kalıyor. Anlamak istemeyene de bin cümle az geliyor, değil mi? Ama anlamak isteyene tek bakış bile yetiyor çoğu zaman. Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların özlenenleriyle.

an itibariyle şöyle fotoğraflı mesajlarınızı bir gönderin. Kimlerle dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz ya da radyoya da Instagram üzerinden de benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0507-977-0101 radyoya da WhatsApp attı, haberiniz olsun demedi demeyin. Bursa'da Aleyna var. Alanya'da olan can gibi sevdiğim Ela Gözlüm'e şarkı rica ediyorum demiş. Duyuyorsa gönderelim tabii. Eda, günlerdir yazamadım. Niye? Tatildeydim. Bak bak bak. Hadi bakalım, güzel geçmiştir inşallah. İşbaşı Denizli'de Güler kulaklıkla dinlemeye devam ediyor. Cananına şarkı istiyor.

Çalışırken video göndermiş bana Bursa'da Handan Hanım. Keyifli oluyor sizinle demiş, yatak firmasında çalışıyor. Kolaylıklar diliyorum ben de. Afganistanlıyım der Muhammed Yunus Türkmen. Konya'da çalışıyor hayvancılıkta. Benim için de bir şarkı rica ediyorum demiş. 5 aydır bizlerle beraber. Oh, hoş geldiniz aramıza, daim olsun.

Sıradaki şarkı Yol Yardım Bölge Müdürü Metin Bey'e. Kim istiyor acaba? Biraz yorgunum tabii. Uzun Köprü'de Gamze Hanım var. Cezaevinde yatan kara gözlü Ener. Onu çok seviyor. Alır alır alanda. Duyuyordur umarım. Dinliyorsa bizleri, değil mi? Bu güzel şarkıyı armağan ederiz. Üç arkadaş Tokat'ta tanıştık. Birimiz Niğde, birimiz İstanbul ve Radyo 7'de buluşuyoruz demişler. İşte doğru frekansta, değil mi? Sevdiklerinizle buluşturuyoruz. Sonra çok güzel bir arkadaş ortamı, efendim aile ortamı kuruyoruz. Cavidan, Filiz, Gülafer onlar için gelecek dostluğunuza.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Gününün 24 saati.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ekspertise
1: Dinobile. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Ekspertise
2: Dinobile. www.radyo7.com.tr
3: www.radyo7.com.tr
4: Tıkla.
3: Anında canlı dinle.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ah Şafak 4 diyor. Süper. Vallahi sorup duruyordum ben Hatice Hanım ne zaman gelecek diye. Şafak 4 demiş. E hayat hızlı akıyor değil mi? Çoğu zamanda kendimize zaman ayırmamız gerekiyor diyor. Ayırın tabii ki. Lütfen şöyle bir karede fotoğraf istiyorum ben. E hadi bakalım. 4 gün. Yani önümüzdeki hafta bana fotoğraf gönderebilirsiniz, tamam. Aksaray'da Hülya Hanım var. Çalışan bir gün biri olarak demiş. Hem cam siliyor hem bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Bu fotoğraf kimin? Ordu Cumali Fındık'la uğraşıyormuş. Batuhan kardeşine de şarkı rica ediyor. Ben de kolaylıklar diliyorum.

Ben de buradan böyle uzaktan uzaktan geri vokalde. Bu fotoğraf kiminmiş? Ay ne güzelmiş. Konya'dan selamlar göndermiş. Ali Bey, bunlar sizin tasarımınız zannediyorum. Modacı çünkü Ali Bey. Çok güzel bir tasarım valla. Kazancı bol olsun. Cuma ile yemek yiyip seni dinliyoruz. Onun arkası dönük yalnız. Konya'da selamlar göndermişler. Edalı kız enerjine bayılıyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size bayılıyorum valla, harikasınız. Kütahya'da Naim Bey. Naim Bey ne yapıyorsunuz? Eşi Meryem için şarkı istiyor. Tarlada vişne topluyorlarmış. E hadi bakalım, kolay gelsin. Bol bereketli olsun valla, şahane görünüyorlar. O zaman bu şarkı size gelsin tabii. İzmir'e de göndereceğim. Karadeniz'den selamlarını gönderiyor. Elçisi Selma Hanım varmış. Özlem Hanım gönderdi zannediyorum.

Kayseri Alaaddin Köyü'nde Döndü Öztürk var. Eşi Tekin ve Belgeli ailesi için şarkı rica ediyor. Eşi için özellikle, duyuyorsa gönderirim tabii. Vallahi güzel bir şarkı da denk geldi. Şu anda fonda duyduğunuz, armağanımız olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7
2: Expertise Dynobile. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

yerde her zaman Radyo 7 diyen Didim'de Mehmet Sarıkosan var. Sahilde dinliyor bizi. Oh, aracında çekmiş sahile vallahi. Açmış radyosunu, süpersiniz siz. Van'dan selam gönderiyor sigorta acenteleri çalışanları. Az önce okumuştum mesajınızı. Bizi unutma diyen Şanlıurfa'da Eyüp var. Bütün diş teknisyenleri selam göndermiş efendim. Bizlerle birlikteler. Kolaylıklar diliyorum.

bir taraf gönlümün efendisi derken diğer tarafta diyecek ki vallahi bazen vazgeçmenin ehemmiyetinden bahsedecek. Vazgeç gönlüm, bakalım nelerden vazgeçiyor.

Kahramanmaraş'ta Tuğba. Tuğba, biberler çok güzel görünüyor. Valla tarlada çalışırken bizlerle birlikte. Kolaylıklar diliyorum. Tekirdağ Çorlu'dan selamlarını iletmiş. Eşi cezaevindeymiş. Rabia göndermiş. Eşi Ziya'ya selamlarımı iletir misin der. Bir de fotoğraf göndermişler bana. İletirim tabii. Şu anda bizleri duyuyorsa ne mutlu. Adıyaman Kahta. Derya. Derya Hanım, hemen şöyle bakayım fotoğrafınıza. Oh. Çalışırken bizleri dinliyor, makine başında tasarım yapıyorsunuz giyim üzerine, ayakta duran bütün kadınlara demiş. Hay hay, gönderirim. Yalnız bu arada bu hani tek görülmelik mesajlar var ya, onları ben göremiyorum, haberiniz olsun, göndermişsiniz. Bu fotoğraf kimin? Afyon'da Ekmen kasabasında Leyla Hanım var, bahçesinin güzelliklerini göndermiş. Vallahi oh, yapraklar var, vişne değil mi, onlar toplanmış. Oh oh oh, maşallah diyeyim de. Bu fotoğraf kimin? Azime Sultan Gazi Habibler'de. Seni her gün dinliyorum, işimin başındayım der, iş arkadaşları için şarkı rica ediyor. Mesajımı okur musun? Okudum bile, duymuşsundur umarım.

Türkiye'nin en ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edeceğiz. Ayşe Hanım bizlerle Niğde'de, bir yıl olmuş bizi tanıyalı. İşe başlamadan açıyorum, motive oluyorum demiş. Eksik olmasın, sıradaki şarkıyı istiyor. Oku lütfen, okudum. Umarım sizler de duymuşsunuzdur. Hatice Hanım bizlerle. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım, gayet iyiyim. Turgutlu da bizimle. Radyo Eda ailesine sevgiler, selamlar demiş, var olsun.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: benden sor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi James Ruskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.820 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.38, euro 53.84. Gram altın 6.140 lira. Brent petrolün varil fiyatı 83,83 dolar seviyesinde.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6.11. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29.31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar, şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
11: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Ekspertizse
12: Dynobil'le. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo Ede elbette. Ankara'da Ömer Bey bizimle, keyifle dinliyorum siz demiş. 3 yaşındaki oğluyla her arabaya bindiklerinde tek frekans Radyo Ede bizimle diyor. Harikasınız. Oğlunuz da öpün bizim için. Güzel şarkılar armağanımız olsun sizlere.

Ay ay ay, nasıl güzel şarkılar değil mi? Vallahi bizi böyle duygudan duyguya savuruyor çoğu zaman. Kendimize anlatamadıklarımıza ya da bir türlü dilimize gelmeyen ama içimizde böyle fırtınalar koparan o güzel duygular. İşte onlardan biri daha, bir tek sensin içimde.

0: güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Burası...

sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Aramızı saran, içimizi onaran türkülerle biz Radyo 7'deyiz.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: serviz.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Expertise Dino Bile.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınları ile mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Gülistan 9 soruşturmasında Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 6 ayrı suçtan tutuklandı. Resmi unvanlarını ve kamu gücünü kullanarak adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettikleri belirlenen organize şebekeye yönelik 16 ilde de dev bir operasyon gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde değişikliklere gitti. Okul yönetimlerine sınıflar ettikleri belirlenen

0: yasaklayan bakanlık, etiketle kasa fiyatı arasındaki farklarda da önceliğin her zaman vatandaşın lehine olacağını duyurdu. Amerika'nın Seattle kentinde düzenlenen yemek festivali silahlı saldırıya sahne oldu. Rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerde tsunami uyarısı yapıldı.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Florya yönünde trafik kazası meydana gelmişti. Kaza kaldırıldı. Bölge yoğun sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında Temmuz ayında 504.638 hak sahibine toplam 158,8 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı 1-3 Ağustos tarihlerinde beyanname sisteminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için kesinti olacağını, diğer hizmetlerin devam edeceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda fiyat listesinde yer almayan servis, masa veya kuver gibi ilave ücretlerin talep edilmeyeceğini hatırlattı.
1: Halkbank'ın

0: Oto pratik.
1: Meteorolojiye göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 41, Samsun 29, Yozgat 27, Erzurum 32, Şırnak 38 derece. En güvenilir

0: Geldiniz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Ve başladık. Radyonuzun sesi, gönlünüz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Talha Boravge Gölge ben. Bu saatlerde sizlere sesleniyorum, söylüyorum, okuyorum, dinletiyorum. Merhaba hepinize. Hoş geldiniz.

Bir tespit var. Bilmem katılır mısınız? Ben bu tür benzetmeleri severim ama yorumu size bırakıyorum. Diyor ki bazı insanlar da diyor aynen bazı fotoğraflar gibi. Yani ne kadar büyütürsen kalitesi o kadar düşüyor.

aklıma düştü gözlerim. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım.

Halbuki şu dünyada biz insanlar için sahip olabileceğimiz en güzel hazine şuydu: kalbi yormayan, gönül yormayan bir insan. Böyle konuştuğunda altında cümle olmayan, sana baktığında altında başka bakış olmayan, neyse o olan. Vallahi bundan daha kıymetlisini ben

0: Sevgili kardeşim, Rabbim yorgun olduğunu biliyor. Huzur aradığını biliyor. Üzüntüyü, üzüntünü, hüzünlerini anlatmaya dilim varamadığını biliyor. Ve sen ümidini kaybetmediğin, onun kapısından vazgeçmediğin sürece bil ki seni o kederle baş başa bırakmayacak. Allah kalplerde gizli olanı bilir. Kula düşen her zaman şükürdür, sabırdır. Unutma.
1: Burası

Şimdi diyorum ki sanat müziği dinleyelim. Hem de unutulmaz klasiklerden biri. Şu an belki Radyo 7'yi ilk kez duyuyorsun. Haliyle beni ilk kez dinliyorsun. Daim olsun. Rabbim sizi pişman etmesin, bizi de mahcup etmesin. Gündüz gece çok uzun yıllardır buradayım ben. Çok şükür. Her anına şükrediyorum. Vallahi yani hatta nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Allah da benim bu çaresizliğimi kurban olduğum Mevlam şükrüme saysın. Ayrılmayın.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var. Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'a

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin.
1: Ve İbrahim Erkal Allah'tan yaşarken kıymetini bildi bilenler. Onun sesi, yorumu, bestesi, müzisyenliği Allah rahmet eylesin.

Sevgili dostlar, bir gönül ehline sormuşlar. Demişler ya sen çayı niye bu kadar çok seviyorsun? Cevap manidar. Demiş biz bırak insanı suyun bile pişmişini severiz.

Radyo 7 uygulamasını indirdiniz mi? Dünyanın neresinde olursanız olun. Ücretsiz. Ne zaman nerede lazım olacağı belli olmaz. App Store, Google Play Store. Ücretsiz girin ve mutlaka indirin.

Merhametliyiz ya. Vicdanlıyız ya. Zannediyoruz ki her karşılaştığımız ortadaki meseleye vicdan terazisiyle, merhamet gözüyle bakacak. Ama öyle olmuyor. Ne san?

Bak sevgili dostum, hakikat incitsin seni. Gerçekler incitsin. Yalanlar avutacağını. Ve bırak kendin olduğun için sevmeyecekseler, sevmesinler. Başkası olduğunda alkışlayacaklarını.

derler ki aşkın da üç tane cemresi vardır. Artık neye aşıksan, kime aşıksan, üç cemre. Bu cemreler sırayla önce göze, sonra gönüle, sonra ruha düşer. Göze düştüğünde nasıl anlarsın? Beğenmeye başlarsın. Gönle düştüğünde bir bakmışsın diline vurmuş, aşkımsın dersin. Sonra ruhuna düşer, vazgeçilmezin olduğunu fark eder.

yüzlerce kez veda edip bir kere bile ayrılamayabiliyormuş. Tam diğer meseleye benziyor işte. Dilin veda etse ne yazar? Gönlün hala sevdikten sonra, hala yanında kaldıktan sonra.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6.11. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29.31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: myspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Var var hepsi dokuda var.
5: Yedi. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: senin hakkında istediği gibi düşünsün. Kimin ne olduğunu Allah biliyor. Birilerinin hayır bilmez dillerine takılma be. Lafı büyük konuşana dersini zaman veriyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

yine telaşlı kelimelerle başın dertte değil mi? Aa, güzel insan, uslanmadı yüreğin. Ya geçmişinde takılı kaldın ya da unuttun büsbütün. Aynaları boş ver. Çevren senden akanlarla dolu. Biraz kendinden kendine bak. Özledim de seni, biliyor musun? Merak ediyorum, sevmelerin hala korku dolu mu? Hala o içindeki deli yaşıyor mu? Hala o çocukça yaşattığın coşkun duruyor mu? Konuşmayalı çok oldu seninle. Hala susuyor musun ya da hala seni, kendini başkalarından mı dinliyoruz? Seni senden başka kim bilir ki? Seni senden başka sana kim anlatır?

yalnızlık denen meselenin çok tarifi vardır. O tariflerden biri. İnsan derdini anlatacak birini bulamadığında, yanında derdini anlatacak biri yoksa yalnız değildir. Asıl yalnızlık seni anlayacak birinin olmamasıdır. Yani yanında birileri vardır. İçten içe bilirsin. Konuştuğunda ne anlatmak istediğin umurlarında olmayacak. Seni anlamayı seçmeyecekler. Çevrende böyle 50 kişi olsa ne olur?

İnsan bu hayatta her şeyi zıttıyla öğrenmiyor mu? Her şeyi zıttıyla anlam bulmuyor mu sende? Ya da hakiki anlamını böyle fark etmiyor musun? Karşına bir aptal çıkar, sana zekanın değerini, bir edepsiz çıkar, ahlakın güzelliğini fark ettiriverir. Ne bileyim, bir gösteriş düşkünü görürsün, sadelik ne kadar kıymetliymiş onu anlarsın. Şükrün zenginliğini anlatıverir sana haliyle. İnsanlıktan nasibini almamış biri de insanlığın ne büyük bir nasip olduğunu gösterir.

Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Bir selam yollardı onu da kesmiş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Benden uzak olsun ersin ahtına. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar?

0: bıraktım.
1: Evet, bu alemde, bu hayatta sessiz yaşayan insanlar vardır. Kendinden başka kimseye zararı yoktur. Hüzünlerini tebessümlerinin arkasına saklar. Yorgunluklarını gözlerinde taşır. Konuşmaktan bıkmış, içine kapanmış, hayatı tecrübeleriyle sorgulamış, susan. Ama sonuçta ortak noktaları anlaşılmayan. Gündüzleri nafakası için çabalayan, geceleri yalnızlığa sarılan. Her şeye rağmen yine de ayakta kalan. Sevdikleri için yaşayan. Bazılarının doğruluktan nasibini almadığı şu alemde doğruluktan ayrılmayan. Değerlerinden ayrılmamak için diğerlerinden ayrılan. Ve en büyük farkı bu olan. Sessiz yaşayan çok insan var.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve evet, bugün de programımızın sonu geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım. Huzur vereyim diye. Huzur demişken bugün de programımızın duası bu olsun. Rabbim iki cihanda iç huzuruyla yaşayan, huzur veren insanlardan etsin bizi. Öyleleriyle de dost etsin. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, elde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı cümlemize huzurlu anlar. Bendeniz gölgenizden şimdilik yüreğimle

0: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertizse Dino bile.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Hayko Cepkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. Ünlü isimler adliye girişinde ve beyanlarında süreçle ilgili üzüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına değinerek fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğini söyledi. Erdoğan, hukuki sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediyenin gençlik merkezi sorumlusu TG gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Partinin meclisteki yapılanma sürecine ilişkin resmi adımlar tamamlandı. İçişleri Bakanlığı 8 ülkede yürütülen operasyonlar sonucunda kırmızı bültenle aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 firarinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı. Proje tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul ulaşım süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceği belirtildi.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde açık olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,38, avro 53,89, gram altın 6146, çeyrek altın 10.102 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.729 puandan geçiş yapmış, avro 53,89.

ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi James Ruskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Reklam.

0: Yaptığın evim. Reklam.
1: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ekspertize Dino Bile.
3: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

için hayal olmadı. Kavuştuk yine güzel saatlerimize. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali'ye böyle işte başladı Aşkın Sesi. Ben Deniz Venhar Sarıoğlu ve şu güzel dakikaları keyifli güzel bir şekilde geçireceğiz. En özel şarkılar, en özel yorumcular. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde yine akmaya devam edecek. Tek fark Aşkın Yayın Hali Ebru'lu farkıyla. Efendim hoş geldiniz ve aşk ola.

olması çok kıymetli ve önemli. Kararında olması ya da öyle söyleyelim. Bir çiçeğe gereğinden fazla su verirsen ne yapar? Çürür. Bir insana da haddinden fazla değer verirsen maalesef insan halinin o en sevmediğimiz halleri ortaya çıkar. Kudurur yani. O yüzden kararını bilmek, dozunu bilmek çok kıymetli, çok önemli sevgili Cem Bağları. Aşk olan.

geçinmek. Herkes başarabiliyor mu? Yok, bazıları başaramıyor. Peki iki kişinin kusursuz olmasıyla mı iyi geçinebiliyorlar? Hayır. Aralarında birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle oluyor. Aşk olur.

0: ağlamak.
1: Şimdi bu tatta gidelim istiyorum. Yine şöyle güzel bir Yavuz Bingöl yorumuyla da şöyle bir coşsun, gönüllerin pası alınsın efendim. Radyo 7'de, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebru'li, Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağdoğlu. Cancağızım, her şeye canını sıkma. Yok, hiçbir şekilde. Çünkü hiçbir dert kalıcı değil, hiçbir neşe de kalıcı değil, bu ömür de kalıcı değil. Ucu...

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 47,38, avro 53,91, gram altın 6142, çeyrek altın 10.082 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.756 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kavuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepimize iyi gelecek.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Ekspertizse Dino bile.
17: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
16: Vodafone Red'de sınırsızca. Ekspertizse Dino bile.
18: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Geldiğiz. Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

hassastır, incedir, naiftir. Kırıldığı zaman tekrar onarılması çok güçtür, çok zordur. O yüzden gönül kırmamaya bakın. Ha, gönül almak, gönül kazanmak da zordur ama çok güzel de mi, ne denir, mükafatları vardır. Gönül almaya bakalım biz, kırmaktan ziyade. Al.

hesabı soracak vardır elbet. Var var. Eninde sonunda herkesin yaşadığı ya da yaşattığı şeyler kendisi de bir dönem sonra muhakkak yaşayacak. O yüzden var yani. İçiniz rahat olsun, içiniz rahat olsun. Burası Radyo 7.

samimiyeti oluşmuşsa eğer aranızda, ki sadece sevgililer için geçerli değil tabii ki, şarkıda her ne kadar ona vurgu yapılsa da, değil mi, öyle çat kapı yapabileceğiniz samimi insanlar varsa etrafınızda, bu dostunuz olabilir, akrabanız olabilir, komşunuz olabilir. Şanslısınız, onu söylemeye çalışıyorum. Şanslısınız. Çünkü herkese öyle teklifsiz olunmaz, olunamaz. Çünkü onların daha farklı hesapları vardır. Biz o hesaplardan sıyrılmış, güzel, tam manasıyla sizinle hemhal olabilen güzel insanlara ihtiyacımız var. O zaman biz onları tercih ederiz.

artık belli bir yaştan sonra sanırım ne anlatmak istiyor insan ne de anlaşılmak. Diyor ki o güzel yürek, bir kıyı istiyorum, sessiz, sakin, şöyle dinlenmek, sıyrılmak. Gerekli gereksiz telaşlardan, koşuşturmalardan sıyrılmak. Aşk yapalım.

0: hayatını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
7: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı ve yönetimi TMSF tarafından kontrol edilecek. Diğer yandan soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Gaziantep sokaklarını zehir tacirlerinden temizlemek amacıyla 6 aydır yürütülen gizli takip şafak vakti dev bir operasyonla sonlandı. Adalet Bakanı Gürley'in sosyal medya hesabından duyurduğu narko kapan operasyonunda 14 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 382 kişi kıskıvrak yakalandı. Vizesiz seyahatin en gözde ülkelerinden biri olan Karadağ'dan Türk vatandaşlarına yönelik bir haber geldi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeye 1 Kasım 2026 itibarıyla vize şartı getirildiğini duyurdu. Ticarette yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle indirim kampanyalarından sahte yorumlara, influencer reklamlarından yapay zeka destekli içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe girecek. Bursa'nın yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinde çalışmalar hız kazanırken Osmaneli-Bursa etabında artık test sürüşleri için geri sayım yapılıyor. Temmuz sonunda sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. Meteorolojiye göre yeni haftada parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Gazprom yılın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kar elde etti. Sigorta sektörünün yılı yaklaşık 2 trilyon lira prim üretimiyle kapatması öngörülüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek... Bu uygulama varyolasyon...

0: sana gelecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
7: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: haykırsam.
1: Birbiri ardına en sevdiklerimiz devam ediyor Radyo 7'de sevgili Can Bağları ve yine çok güzel bir düetle sizleri hemen şöyle baş başa bırakacağım. Yeni baştan şarkımız başlasın. Haykır.

her kimlerse Rabbim onlardan ayırmasın sizleri. Çünkü gerçekten öyledir. Hayata bağlayan, sizi tetikleyen, teşvikte bulunan, destekleyen birilerine bu hayatta hep ihtiyaç var, öyle değil mi?

ama en acı ve zor iştir sabır göstermek. Sabrın tükenmesine geldiği anlar ile özellikle, çünkü ondan sonrasında en güzel şeyler olacak demektir, başlayacak demektir. O sabrın tükendiği noktalara çok dikkat etmek lazım. Ne güzel anlatmış şarkıda. Ekin Uzunları dinledik ve Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz Radyo 7'de.

ve Güllü'yü dinledik. Çok sevdiklerinizden her şeyim oldun ve hemen devam edeceğiz. Artık ama mesajlarınızla. Türkiye'nin alışkanlığı ne yapacak? Hemen alışkanlığını gerçekleştirecek, mesajlarını göndermeye başlayacak. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
7: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin

0: Stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Bir reklam.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor. Hani

0: vedaların.
1: Evet, sonu gelmeyen vedaları bırakalım kalsın orada. Biz yaşamaya devam edelim, önümüze bakmaya devam edelim. Efendim, mesajlarımıza hemen şöyle dönelim istiyorum. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar 0507-977-0101'den hemen şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Vener Hanım demiş. Türkü gönlün dilidir. Dinleyen herkes dostu olur. Bugün yayında yüreklere dokunan bir türkü rica ediyorum eseri. Radyo 7 ailesinin bütün dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş Ömer Çağlın. Bir türkü tamam ki dinlettim aslında. Bir iki tane daha şöyle dinlememiz lazım artık. Değil mi? Kesin. Tamam, onları da hazırlayalım ve keyiflice dinleyelim inşallah. Ve Sivas'tan selamlar. Kocaeli'ne gönderelim mi demiş. Sevdiğim de bir mutlu olsun şimdiden, teşekkür.

Belki de dile gelip de dilinin ucuna gelip de söylenemeyenler diyelim. Öyle fenadır. Ve devam ediyorum yine güzel mesajlarınızla. Merhabalar, Urfa'dan dinliyoruz sizi. Ve sizi çok dinleyen, bize de alışkanlık yaptıran annem Özlenen'e armağan ediyorum demiş. Hemen armağan edelim. Özlenen hanımefendiye de selam olsun. Sevgiler, saygılar. Ve Urfa'ya da selam olsun. Hayırlı yayınlar. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nde Eyüp sıradaki eseri canım eşim Nergis'e, oğlum Mehmet'e, kızım Melek armağan ediyorum. Meleğe armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Ve Bodrum'dan İsmail Elazığ, kadın açık cezaevinde yatan eşim, canımdan çok sevdiğim eşim Derya Ceviz ve arkadaşı Gurbet'e şu an kahve içiyorlarmış. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Eşimi çok seviyorum demiş. Afiyet olsun efendim. Yarasın nuru olsun.

İyi ki rüya kapıları kapatılmamış değil mi? Rüyalarda olmasa bazı zamanları düşündüğümüzde, bazı imkansızlıklar, bazı gidenler, gelmeyecekler için rüyalarda gördüğünüzde nasıl içinizi sevinç kaplar değil mi? O yüzden diyorum ki ben, iyi ki rüya kapıları kapatılmamış.

Ve birbirinden güzel mesajlarla yine devam edelim şöyle. Yayınlar Eskişehir'den Seher. Yeğenim Tülin'e, bir de Tülin'e mesajı var. Tülin demiş ki, bekle teyzem demiş. Atanacaksın inşallah. İnşallah. O güzel haberi bizimle de paylaşın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa, pilot garaj shop'u ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: İklimsa. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
11: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
14: Gönlünün

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye F-35 alacak mı? Gözler Washington'dan gelen açıklamaya çevrildi. Trump, Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkan İsrail'e sert tepki gösterdi. Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Yeni eğitim döneminde okullar daha güvenli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yeni tedbirler aldı. Okul yönetimlerine arama yetkisi verildi. Devamsızlık kuralları yeniden belirlendi. Önlemler arasında ailelere yönelik maddeler de var. Gülistan Doku dosyasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cinayeti örtbas için her yolu denediği tespit edildi. İddiaya göre deliller yok edildi, Gülistan'a intihar süsü verilmek istendi. Banka ATM'lerinde yeni dönem başladı. Artık para çeker gibi altın da her saat çekilebilecek. Telefon dolandırıcıları durdurak bilmiyor toplu gönderilen "Sayın müvekkilimiz dosyanız uzlaşma aşamasındadır" mesajlarıyla kurbanları tuzağa çekiyor. Mesajları alanlar davalık ya da icralık olduğunu düşünerek paniğe kapılıyor. Avrupa orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa ve İspanya'da 300 bin hektardan fazla alan küle döndü. 325 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Alevlerle mücadeleye Türkiye'de uçak göndererek destek verdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.687 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.38, euro 54.06. Gram altın 6.159 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.58 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. D100 Yenibosna Çobançeşme yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM Altınşehir Halkalı yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. Fransa milli futbol takımında teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi. Zidane, yeni takımının başındaki ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. A milli erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı yarın Çin'de başlayacak.

Otopratik. Meteorolojiye göre Batı Karadeniz kıyıları Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 41, Sinop 31, Kars 27, Şanlıurfa 40 derece olacak. En güvenilir

0: 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: anlasaydın.
1: Zordur anlamak isteyip de anlatamamak, anlatmak isteyip de anlatamamak, anlaşılmayı beklemek veya gözlerle susmak. Anlaşılmayı bekleyen gözlerle susmak. Zor.

Şimdi yine dönelim şöyle güzel mesajlarınıza. Sevgili Can Bağları, 0507-977-0101'den gelen mesajlar bakalım. İyi yayınlar Benler Abla, ben Yozgat'tan İda Kızılaslan. Muhteşem demiş, şarkılar yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tane dinletmiştim. Senin için de armağan edeyim. Tüm sevdiklerime armağan olsun. İyi akşamlar ablacığım demiş, teşekkür ediyorum. Selamlar Esenler'den Nurcan Karataş. Sizi dinlemek bana inanılmaz keyif veriyor. Yine harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ki en güzellerini dinlemeye devam ediyoruz. Şarkıların en özellerini. Siz de sevgiyle kalın.

Hediyetti. Ben Deniz ve Haruk Kolçak'ı dinledik. Allah rahmet eylesin. Kolçak'ı da saygıyla ve rahmetle analım efendim. Yine güzel mesajlara dönüyorum, bakıyorum şöyle. Kadere olan rızam, yazana olan saygımdandır. İyi yayınlar diliyorum demiş Gaziantep'ten Filize Ayaslan. Merhaba Sivas'tan Yiğit. Canımdan çok sevdiğim babam Kadir'e. Müslüm Gürses'ten bir eser yayınlamanızı istiyorum. Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar, kolay gelsin ki bir Müslüm Gürses eseri dinledik. Hem onu hem de bu güzel şarkıyı armağan edelim. Kabul buyurun babanıza, saygıdeğer babanıza.

Ve devam ediyorum bakalım. Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler. Dün de yazmıştım demiş Filiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Çok mutlu oldum demişsin mesajımı okuyunca. Tüm Radyo 7 çalışanlarına, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, Radyo 7 dinleyenlerine gelsin elbette Ebru Hanımcığım, size de demiş. Çok teşekkür ediyorum, sevgiyle kalın. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun efendim, size sevgiyle kalın. İyi yayınlar. Konya Akşehir'den Mevlüt. Kendi eseri, kendi güzel, kalbi güzel, nur yüzlü, kalbimi çalan Ebrar hanımefendiye benim adıma armağan eder misiniz? Teşekkürler. Ebrar Hanım duyuyordur şu anda. Konya'dan selamlar, ismim Kübra. Şarkı canımdan çok sevdiğim annem ve babama gelsin. Teşekkürler demiş.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Gazprom yılın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kar elde etti. Sigorta sektörünün yılı yaklaşık 2 trilyon lira prim üretimiyle kapatması öngörülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
14: Bir reklam.
15: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
16: Senin yanında Akbank.
17: Reklam.
18: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

var git ölüm bir zamanda gene gel ve şimdi Hakan Taşıyan'la devam edelim. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel şarkıyı. Merhaba, ben Manisa Demirci, Hoşçalar Mahallesi'nden Balika. Eseri can eşim Hasan, kızlarım Yağmur ve Asya için istiyorum demiş. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Düzce'den Belgin, eser aynı gökyüzü altında olan bitmeyecek sevdalara gelsin. Ayrıca Belgin'den Kaptan Emrah'a armağan ediliyor efendim bu güzel şarkımız.

0: gibi.
1: Maşallah yine bol bol mesajlarımız var. Bol bol okuyalım. Necde Çağan Denizli'den selamlar olsun demiş. Eşime ve oğluma gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de saygıdeğer eşinize ve çocuklarınıza da selam olsun. En sevdiğim için en güzel eseri yayınlar mısınız demiş. Oradan onu ne kadar sevdiğimi haykırır mısınız? Alanya'dan Bünyamin selamlarla demiş. Herhalde duymuştur, duyuyordur o kişi. Tokat'tan Nurcan, her gün sizi severek dinliyorum demiş. Şarkı Radyo 7 çalışanlarına ve sevdiklerime armağan olsun, hemen gönderelim. Teşekkür ederiz.

Yok öyle bir dünya, yok yok. Derya Bedavacı'yı dinledik Radyo 7'de. Venner Hanım demiş, merhaba ben Adana'dan Mehmet Aydın. Şu an serviste arkadaşlarımla beraber sizleri dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım Seçil Hanım ve Ozan Bey için demiş. Sizleri çok seviyoruz, Adana'ya bekliyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, çok selam olsun inşallah efendim. Selamlar Konya'dan Raziye Düldül. Konya Kapalı Cezaevinde yatan kocam Hakkı Düldül'e selamlar. Cezaevinde yatan herkese Rabbim kurtarsın. İyi yayınlar, sevgilerimle Allah'a emanetsiniz. Amin efendim.

Vay vay vay vay. Zamanın sonuna gelmişiz yine. Bize ayrılan zamanın, evet. Merhaba, ben Ankara. Etlik'ten Gülsüm. Şarkıyı şu an Etlik Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan canım eşim armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar versin. Ve bugünlük de bizden bu kadar sevgili Can Bağları. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
8: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim...

0: Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Sabahlar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
1: şoto ekspertiz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve

0: Bugün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir,
1: reklam.

Huzur dolu akşamlar diliyorum hepinize. Bazen yaşadıklarımız bir rüya gibi geliyor insana. Geriye sadece hatırladıklarımız kalıyor. Bu akşam güzel hatıralarınız yüzünüzü güldürsün, kötü olanlar ise geride kalsın. Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığı Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik.

Şu an belki bir çay demliyorsunuz, belki uzun bir yolun tam ortasındasınız, belki de sessizce camdan dışarı izliyorsunuz. Nerede olursanız olun bu akşam yalnız değilsiniz. Murat Çetin sizi yalnız bırakmayacak. En güzel şarkılar Radyo 7'de.

Nasılsınız sevgili dinleyenler? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz ne durumda? İnşallah iyidir. Rabbim gönlünüze, yüreğinize ferahlık versin. Radyonuzun sesini açın. Şimdiki şarkımız benden hepinize armağan olsun. Can kulağıyla dinleyin, olur mu? Geç.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Benim için öldün artık. Çektiklerin günahındır. Benim için.

Kimsenin yükü dışarıdan göründüğü kadar hafif değil. O yüzden birbirimize karşı biraz daha anlayışlı olalım, olur mu? Belki de bir tebessüm, bir selam, bir güzel söz bir insanın bütün gününü değiştirebilir. Sağlık sorunu yaşayan dinleyenlerimiz var. Radyoları başında bizlere kulak veriyorlar. Rabbim her birinize acil şifalar versin. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gece uzadıkça düşünceler de çoğalıyor. Eğer bu akşam canınızı sıkan bir şey varsa onu yüreğinizde büyütmeyin, olur mu? Her karanlık gece sabaha teslim olur.

0: Ömür dediğimiz şey nedir? Takvim yapraklarından ibaret değildir, değil mi? Bize iyi gelen insanlarla güzel sohbetler ve unutulmaz anlar. Evet, her zaman anlam kazanır. Rabbim ömrümüzü güzel insanlarla karşılaştırsın.
1: Her ayrılık zor, bin yıldır söyler doğru.

Bu saatte hala çalışan dostlarımız var. Gönülden selam olsun. Fabrikada, hastanede, fırında, güvenlik noktasında, direksiyon başında. Saymakla bitmez. Rabbim rızkınızı artırsın. Hayırlı rızık kapıları arayanlar da vardır. Rabbim onlara da hayırlı rızık kapıları nasip eylesin inşallah. Kıraç bizlerle birlikte.

İnsan bazen haklı olmayı değil, huzurlu olmayı seçmeli. Çünkü gönül kırıldıktan sonra kazanılan hiçbir tartışmanın anlamı kalmıyor ne yazık ki. Radyo 7'deyiz. Hakan Altun bizlerle birlikte. Evlilik telaşı içerisinde olanlar var. Gelin adayları, damat adayları. Evet, bu tatlı heyecanınız ömür boyu devam etsin. Mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun inşallah.

Bu yalan dünyada herkesin kendine göre derdi büyüktür, öyle değil mi? Rabbim dertlerinizi su misali üzerinizden arındırsın inşallah. Evet, demir kapıların ardındaki kardeşlerimize ve onların yolunu gözleyen ailelerine bir selam gönderelim. Rabbim hasretinizi bitirsin. Yuvanıza kavuşan insanların sayısı da artsın inşallah. Bekleyen herkese sabır ve umut versin. Fatih Kısaparmak bizlerle birlikte. Darda olan herkese de armağan olsun.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak. Salya sümük.

Evet, tekstil atölyelerinde çalışanlar, fabrikada çalışanlar, Allah kolaylıklar versin. Evet, zaman ilerliyor, su gibi akıp gidiyor bizler için ama sizler için zaman yerinde duruyor, öyle değil mi? Sizler olmasanız bizler neler yapardık? Düşünmek bile istemiyorum. Bu güzel esiri de sizlere armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

yağmuru sevenler, yağmurda yürümeyi sevenler var mı? İlla ki vardır. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan etmiş olalım ama İstanbul yanıyor bugün, çok çok sıcaktı. Dışarıda çalışan herkese de Allah yardım etsin, kolay değil çünkü. Güzel bir Ebru Gün'de yaşıyorum'u dinleyeceğiz. Evlerinde çaylarını kahvelerini yudumlayan dinleyenlerimiz afiyet olsun. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

0: yıllar.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz. Vallahi Cengiz Kurtoğlu dinlerken aklıma bir efsane isim daha geldi. O olmadan olmaz dedik. Benden de hepinize armağan olsun. Merak ediyorsunuz değil mi? Radyonuzun sesini açabildiğiniz kadar açın. Çünkü çok sevdiğiniz sanatçı en güzel eseriyle bizlerle.
2: Burası Radyo 7.

Yeni bir sayfa açmak bazen kolay değildir ama insan en çok yeniden başlamaya cesaret ettiğinde büyüyor. Kendinize inanmaktan asla ve asla vazgeçmeyin. Birbirini çok seven insanlar var. Onlar da şu anda Radyo 7'de bizlere kulak veriyor. Bu güzel eseri de onlara armağan edelim.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

0: yalancı günler.
1: Gurbette olanlara, memleketini özleyenlere, çocukluğunun sokağını unutamayanlara selam olsun. İnsan bazen bir şehri değil, o şehirde bıraktığı insanları özlüyor, öyle değil mi? Ahmet Kaya'nın hemen ardından Öykü Gürman bizlerle birlikte olacak. Mor Salkımlı Sokak.

Bu gece de aynı duygularla aynı şarkılarda buluştuk. Evinizde, aracınızda, işinizde bize eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hanenize huzur, gönlünüze ferahlık, yolunuza güven versin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve umut dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Günlerden salı, en sevdiğimiz gecelerden biri Radyo 7'de Kaan'la geceye ses verdi. Bu gece istek gecesi. Salı pazarında tezgahımızı açıyoruz. Gel vatandaş diyoruz, seç beğen al. Bu gece şarkılarımızı, sanatçılarımızı siz seçeceksiniz. Birazdan WhatsApp iletişim numaramı hatırlatacağım. Kaan'la geceye ses ver başlıyor, hoş geldiniz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bu gece Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden eski yeni tüm dinleyenlerimizden mesaj bekliyorum. Ama özellikle yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyorum ve özellikle İstanbul'dan bizi dinleyen kardeşlerimize bir çağrıda bulunuyorum. Bize yazın, şarkı isteyin, adınızı ve hangi ilçeden yazdığınızı da unutmayın. İlk isteğimize başlayalım mı? Bismillah diyelim. Alanya'dayız. Okan Özdemir Balıkesir'deki değerlim Suudi için Fatih Kısaparmak'tan Mor Salkımlı Sokağı çalarsanız çok sevinirim demiş. Okan ve Suudi için çalalım. Programımızın bu bölümünü de bu şarkıyla başlatmış olalım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz geceleri programımızda bir başka, değil mi? Bu günleri, bu geceleri çok arayacağız diye her seferinde hatırlatmam da bundan. Çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü, karpuz kavun kesilip soğutuldu. Balkon, teras, kapı önü, bağ bahçe her ne varsa orada yerimizi aldık. Bu güzel şarkılar eşliğinde salı gecesini daha da renkli hale getirme çalışmalarımıza başladık. Bu gece Radyo 7'nin direksiyonunda siz varsınız. Şarkılar sizden, sanatçılar sizden, siz belirliyorsunuz yayın akışımızı. Mesela Tekirdağ'dan Cumali gibi. Kaan abi iyi geceler. Ozan Manas'tan Kara Geceler isimli şarkıyı benim için çalarsan çok sevinirim demiş. Öyleyse şimdi Cumali'yi sevindirme zamanı.

Gelen WhatsApp mesajlarını şöyle bir göz gezdirdim. Çok fazla mesaj var. Her zaman olduğu gibi süreniz el verdiğince okumaya çalışacağım. Yollarda olanlar var, mesaide olanlar var, sevdiklerini özleyenler var. Yaz için tatile giden, memleketine gidenler var. 3 aşağı 5 yukarı aslında ülkemizin durumunu gösteriyor. Bandırma'dan Nuriye Altunkaya, oğlum Yasin Altunkaya için Yazan Kalem Siyah isimli eseri çalmanızı rica ediyorum demiş. Siz isterseniz de biz çalmaz mıyız? İzmir'den Zeynep, sevdiğim eşim, hayat arkadaşım Muhammed Ali'ye ve doğmasına az kalan biricik kızımıza armağan ediyorum demiş. Ne kadar güzel bir haber verdiniz. Hadi bakalım hayırlısıyla, sağlıklı, güzel, hayırlı bir bebek sahibi olun. Hayırlı bir evlat olsun. Allah sizi de bebeğinizi de korusun. Güzel haberler verin bize, olur mu? Diyarbakır'da dinliyorum sizi. Kayapınar ilçesinden Aziz, biricik eşime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Kayapınar'a selamlar. Yardım.

Çok güzel bir eser değil mi? Bu eseri ne zaman çalsam aynı şeyi söylemek istiyorum. Yazan kalem siyahsa yazdığı yer beyaz. Oradan ayağa kalkıp yürümek lazım. Oradan bir teselli bulmak lazım değil mi? Osmaniye'den selam olsun, ustalık belgesi için çizim çalışıyorum. Müslüm Gürses'ten Dinleyin Geceler isimli şarkıyı tüm Adana'ya armağan ediyorum ve size demiş İlknur Hanım. Kolay gelsin, Allah zihin açıklığı versin. İnşallah çok yüksek bir puanla, başarıyla ustalık belgenizi alırsınız. Bundan sonra biz de size İlknur Usta deriz buradan. Balıkesir'den Burcu, sıradaki şarkı sevdiğim Alican Yaman için gelsin. Onu çok özlediğimi de söyler misin Kaan abi? Memnuniyetle söylerim. Çok sayıda Müslüm Gürses isteği var tabii. Hepsini tek tek bulmam kolay olmuyor. Önüme düştüğünde onların da ismini sayacağım. Belki bu şarkının sonuna bile yetiştirebilirim. Şimdi gelin bu harika şarkıya birlikte kulak verelim.

0: size de olur mu bilmiyorum, moralimiz çok bozuk olduğunda hiçbir teselli olsun istemeyiz. Dünyanın en dertli, en bahtı kara, kalbi en çok daralan insana olmak isteriz. Dünyanın en dibinde olduğumuzu hissetmek isteriz. Bu şarkılar da biraz buradan çıkar. Dinleyin Geceler. Çok güzel bir şarkı değil miydi? Tabii böyle durumların uzun sürmesini tercih etmeyiz. İnişler çıkışlar olur hayatta. Her zaman yeni fırsatlar çıkar, yeni kapılar açılır, sabretmek lazım. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Serap Çavan ve Mesut Yaşar'a gelsin demiş dinleyicimiz. Ahmet Kaya'dan şarkı isteyen dinleyicimiz ise Kahramanmaraş'tan yazıyor. Berber Ali'ye selamlarımı gönderiyorum, ona armağan ediyorum diyor. Ali, senin için çalıyoruz bu şarkıyı.
1: Üstüm başım

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, yollarında vazgeçilmez alışkanlığı yollarda olan çok sayıda dinleyicimizin mesajını görüyorum. Şu an memleket yolundayız. İyi yayınlar diliyorum. Annem seni çok özledim yazmış Fatma Hanoğlu. Aycan'ın Erden Eski Tadım Yok şarkısını bir tanecik eşim Mehmet Zeki Hanoğlu'na armağan ediyorum. Eski

Radyo 7 ailesi olarak tek taraflı yayını sevmiyoruz. Yani iletim değil, iletişim taraftarıyız. Sizlerden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Hayatı birebir yansıtıyorsunuz çünkü bize. Askere gidecek olanlar, bebek bekleyenler, kariyerini geliştirmeye çalışanlar, aylardır görmediği annesini özleyenler, neler neler var listede. Bandırma'dayız. Erdoğan Duman, kızım ve eşim için Orhan Gencebay'dan Dil Yarası isimli şarkıyı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle çalarız hem de. Kayseri'den Sezai Duman, 8. ayın 6'sında yani 6 Ağustos'ta askere gidecek olan oğlum Enes'e sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Ah Sezai Bey, değil mi? Sizin de içiniz pırpır ediyor. Enes'in de öyle. İnşallah sağ salim kavuşursunuz oğlunuza. Kim?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

şimdiki durağımız Osmaniye. Osmaniye'de yolda dinliyormuş bizi dinleyenlerimiz. Hayatımın anlamı eşim için, Hakan için Müslüm Gürses'ten Bir Bilebilsen isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bu gece Müslüm Gürses çaldığımız için farklı bir yol izleyeceğim. Radyo 7'de hizmette sınır yoktur. Madem sanatçıyı tutturamadık, şarkıyı tuttururuz, Serkan Kaya'ya söyletiriz. Yine de sizi mutlu ederiz diye düşündüm. Malatya'dan canım anne babama ve çok sevdiğim kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Keşke Ferdi Tayfur olsa demiş. Yahu siz isterseniz de biz Ferdi Tayfur çalmaz mıyız? Zaten hastasıyız. Her gece onun en güzel şarkılarını dinletiyoruz. Yine dinleteceğiz, merak etmeyin. Göz

sıradaki şarkımızı Çorum'a armağan etmek istemiş dinleyicimiz. İsmi Cemre, babam Hüseyin Kapulukaya'ya armağan ediyorum, Çorum'da bizi dinliyor demiş. Memnuniyetle babamıza biz de selamlarımızı gönderelim. Geceniz hayırlı olsun kan kardeşim. Afyon Karahisar'dan Murat ben. Sıradaki parçayı şu an balkonda sizi dinleyen aileme, Fransa'dan ve Almanya'dan izne gelen yeğenlerime armağan ediyorum. Şu an hepimiz sizleri dinliyoruz. İyi ki varsınız. Selam ve sevgilerle demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Televizyon izlemek yerine radyo dinlemeyi tercih eden, hatta bunu tek başına değil ailesiyle yapan değerli Radyo 7 dinleyicilerimize bu güzel şarkıyı biz de armağan edelim.

Hatıralar ne kadar önemli değil mi? Anılar, hatıralar, sevdiklerimizle yaşadığımız, paylaştığımız o anlar. Bunu hali hazırda yaşayan dinleyicilerimiz de var, mesajlardan bunu görüyorum. Onlar da bu yaz gecesine bir iz bıraksınlar diye bu mesajı okumak istiyorum. Beş dost dinliyoruz sizi. Hayırlı geceler abi. Bir anda aklımıza geldi, bize de bir şarkı çalar mısın diye. Bu parçadan sonra bizim için Üzülmedim Ki isimli şarkıyı çalar mısın? Geceniz güzel olsun Elazığ'dan Hasan kardeşim. Bu da size güzel bir hatıra olsun. Yıllar sonra bir araya geldiğinizde dersiniz. Hatırlıyor musun ya 2026 Temmuz yazında, yazın Temmuz'unda. Temmuz yazı ne ya? Kaan abiyi dinliyorduk, bir şarkı istedik, çaldı. Ne güzel bir geceydi ya diye. Beni de anarsınız olur mu? Kulaklarım çınlar. Hah derim bak, beni Hasan anıyor şu anda Elazığ'dan.

Hatay 4 yoldayız. Yusuf İstanbul Siirli'de bulunan kız arkadaşım Dişi Kartal'ın Gülşah'a armağan ediyorum diyor, çalacağız. Birazdan şarkıların Dişi Kartal, beyler harikasınız. Ne güzel benzetmeler, yakıştırmalar bunlar. Şu anda sizi dinliyorum, bir yandan da çalışıyorum. Mersin'den Fatma, ben bana da bir parça çalar mısınız? Biz çalışan kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onları gönülden destekliyoruz ve tabii ki onların mesajlarını okuduğumuzda onlara güzel şarkılar da armağan ediyoruz. Kaan abi, ben Yozgat'tan Eda Kızılaslan, Güllü'den bir parça çalmanızı rica ediyorum. Tüm sevdiklerime armağan olsun. İyi geceler diliyorum. Program muhteşem. Yüreğinize sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. İsmail bizi Muğla Bodrum'dan dinliyor. Mesafeler olsa da her zaman eşimin yanındayım. Eşim, hayat arkadaşım Derya Ceviz'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Allah kavuştursun kardeşim.

0: Kuşak'tayız. Çok değerli bir çiftçi kardeşimiz var. Ahmet Uysal şu anda Biçer Döver'de dinliyorum sizi. Tüm çiftçilere, emekçilere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kolay gelsin bizim değerli emekçi kardeşlerimize. Bandırma'dan Hatun Duman, eşim ve kızım için intizardan Sensiz Olamam isimli şarkıyı çalabilir misiniz demiş.
1: Kendi masalını yarat. Seni perilere, beni kaftanın ardına.

gönderdiğiniz mesajlarda abim, abicim yazıyorsunuz ya, içimin yağları eriyor, içim gıdıklanıyor. O kadar mutlu oluyorum. Ben de sizi kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annelerim, babalarım olarak görüyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Bolu'dan Dilek, İbrahim Tatlıses'ten Dönmüyor Geri isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Tüm dinleyenlere armağan olsun. Ben Gül Meryem. Sıradaki parça eşim, Çelebi kızım, Sena ve oğullarım Abdullah, Salih ve Ensar'a gelsin. Geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Konya'dan dinlemekteyiz. İsmim Ali Baş. Sıradaki şarkıyı benim için çalabilir misiniz? Aynı zamanda Konyalı hemşehrilerime armağan ediyorum diyor Ali kardeşim. Senin için çalıyoruz.

bütün Hatay ve Aksaraylılara armağan ediyorum. İsmim Yusuf Bişiren. İlk mesajın acemiliği, sonra yazdım ismimi demiş. Estağfurullah kardeşim benim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Böylesine samimi içten bir mesaj gönderdin bize. Yeni hayatında da başarılar diliyoruz. Bursa'dan Veli, sıradaki şarkıyı biricik eşim Ayşegül'e armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kambi, Kayseri'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki parçayı tüm Sivaslılara armağan ediyorum diyor Ülkü gönderdiği mesajda. Mersin Mut'tan Mesut yazıyor. Tüm Radyo 7 dostlarına gelsin çalacağınız şarkı. Eşim Şaban ve oğlum Berat'la Bursa'dan Samsun'a yolculuk yapıyoruz. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz demiş. Az önce dinlettim. Çorum'dan İhsan Aslan'sa sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum. Sizi hevesle dinliyorum. Sizi çok seviyorum diye iletmiş. Biz de sizleri çok seviyoruz.

gece özellikle İstanbul'dan da yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyorum demiştim. Çok sayıda mesaj geldi İstanbul'un farklı ilçelerinden ama arada denk gelmem zorlaşıyor. Çok fazla mesaj trafiği var. Onlardan birini yakaladım. Mesela İstanbul Üsküdar'dan Sevilay. Hayırlı geceler. Sıradaki şarkıyı eşim Zekai için.

istiyorum demiş. Memnuniyetle size ve eşinize armağan edeceğiz. Konya Bozkır'dan selamlar, severek dinliyoruz diyor Muhammed Şahin. Abicim Elazığ'dan dinliyoruz. Eşimle yolculuk yapıyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Görkem Elif demiş. Keyifli, kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar. Van'dan selamlar diyor kardeşimiz. Biz de Van'a selamlarımızı gönderelim. Biricik sevgilim Ramazan'ıma Antalya'da bizi dinliyor. Güzel bir şarkı çalar mısınız? Afyon'dan Rabia, sizin için de çalacağız. Bodrum Yakaköy'den dinliyorum. İsmail adım. Eşime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Ferdi Özbeğen'le devam ediyoruz.

0: sevdim.
1: Gece boyunca çalışırken Radyo 7 mesai arkadaşı olarak gören değerli kardeşlerimizi de selamlayalım ve tabii ki vazife başında olanları da. Ankara'dan Samet, şu an gece mesaisinde beraber çalıştığım Hakan kardeşimle bize Gece Olunca isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum, saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden, üstüne bir de istediğiniz şarkı da bizden. Kolay gelsin, kazasız belasız mesailer diliyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de salı gecelerinin alışkanlığı istek programımız devam ediyor. Haftada bir gün sadece sizin seçtiğiniz şarkılar ve sizin seçtiğiniz sanatçılar yer alıyor. Kaan'la Geceye Ses Ver'de Edirne'ye gidiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni isimli şarkıyı babam Şafak'a armağan ediyorum diyor Demir kardeşimiz. Babamıza da selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Mersin Ayva Gediğinden sevgiler. Radyo 7'nin ve senin o sıcacık sohbetinin hastasıyız Kaan Özdemir. Yayla akşamlarımıza renk atıyorsun. Sıradaki şarkı eşim Tuna'ya ve tüm dostlara gelsin. Hüseyin Erkmen kardeşimiz göndermiş. Bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyorum. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

bir yandan tatil yapanlar, bir yandan sevdiklerine kavuşmak için yollarda olanlar, bir yanda ekmeğini direksiyon sallayarak kazananlar, çalışanlar, öğrenciler, işte KPSS'ye hazırlanan kardeşlerimiz de var. Adana'dan Abdullah eşi Bahar KPSS'ye hazırlanıyormuş. Ben de onun için sen baharsan ben de yazım şarkısını rica ediyorum. Aslında ona moral de olacak değil mi? Sizin için çalacağım ve diğer mesajlara da göz atacağım İsmail Kızılkaya. Sıradaki şarkıyı Ankara'dan Ordu'ya seyahat eden kıymetli Harun Er müdürüme armağan ediyorum. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyorum. Selam ve saygılarımla demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Elazığ'dan Hasan, az önce okudum mesajını, umarım dinlemişsindir, bu şarkı da sana gelsin.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Ben de hiçbir zaman tüm mesajları ve tüm şarkıları okumayı, çalmayı başaramadım. Elimden geleni yapıyorum ama Samsun'dan Semra Sibel Can'dan bir şarkı istiyor. Canım ikizim Sema'ya armağan ediyorum diyor. Sema ve Semra ne güzel değil mi ikizler? Allah sağlıklı, huzurlu, güzel günler göstersin. Bakalım bakalım, Edirne'den selamlar. İsmim Coşkun. Böyle zamanlarda hep dinleyen ama bir türlü ismimi duymadım demiş dinleyicimiz. Sıradaki parçayı 3 kızıma ve bu güzel yuvanın annesine armağan ediyorum. Bu sefer duydunuz. Sizi mutlu etmeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Bunu da söyleyelim. Adana'dan Hasan ben. Seni eşim ve oğlumla dinliyorum. Eşim Cansu Özdemir'i çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı eşime, oğluma ve 20 gün sonra doğacak kızımız Asya'ya armağan ediyorum. Oo, hadi bakalım, heyecanlı günler. Allah sağlıklı, hayırlı bir evlat nasip etsin size. Annemizin de sağlığı iyi olsun. Güzel bir ömrü olsun Asya'mızın. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim. Dünyaya gelince de beni hatırlayın, olur mu? Sibel Can sizin için seslendiriyor.

başkentimiz Ankara'ya gidiyoruz. Abi hayırlı yayınlar. 3 aile, 3 araba peş peşe Antalya istikametine gidiyoruz. Ankara'da herkes Radyo 7 dinliyor. Arkamdan gelen iki can dostuma bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Ankara'mız canımız Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, tüm büyük şehirlerde ve aynı zamanda Anadolu'nun dört bir yanında, Avrupa'da, her yerde çok dinleniyoruz. Sevginiz, ilginiz bizi çok mutlu ediyor ve ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Bursa'dan ben Aysu Deniz Asal, evimizin balkonunda her gece keyifle dinliyoruz sizi. Bandırma'da yaşayan biricik ablam Esteme armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. İsmim Arife, Eskişehir'den yazıyorum. Kızım Melike Yüksel'e, arkadaşları Cansel, Hilal, Bahar'a ayrıca Melike Yüksel'i çok sevdiğimi, çok özlediğimi söylemenizi de rica ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. Allah kavuştursun diyelim. Bu güzel şarkıyı da size ve kızlara armağan edelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de İstek Gecesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel gecede sizlerle iletişim halinde olmak benim için de çok keyifli. Bir dinleyicimiz Coşkun şöyle yazmış: Kaan abi, çaldığın şarkılarla eşimle çocuklarımla birlikte hayal kuruyoruz yazmış. Ne güzel de yazmış. Tüm bunlara vesile olabilmek beni de çok mutlu ediyor. Coşkun Sabah'tan Hatıram Olsun isimli şarkıyı da dinlemek istemişler. Onu da bu arada çalalım. İstanbul Arnavutköy'den Sevinç: En sevdiğim arkadaşım Neslihan'a ve anneme armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı memnuniyetle. Bakalım, ismim Ümran, Konya'da yazıyorum. Konya'dan yazıyorum. Balıkesir'de eğitim gören canım sevgilim şu anda sizi dinliyor. Sıradaki şarkı ona gelsin. Bil ki seni burada düşünen, özleyen biri var. Sayılı gün çabuk geçsin, seni çok seviyorum demiş. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Bu şarkı bizden size.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Gözce Akçakoca'dan yazıyorum diyor Hasan kardeşimiz. Eşimle birlikte balkonumuzda sizi dinlemek ruhumuzu dinlendiriyor. Eşimin adı Ayşe, onun için bir şarkı istiyorum demiş. Orhan Gencebay, bu gece çaldık sıradaki şarkıyı kabul ederseniz size armağan edelim. Çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Çankırı'dan Sevim, eşim Emrah'la ikimizin tek buluştuğu yer senin yayının. 16 yıl geçti evliliğimizin üstünden ama sevgim hala ilk günkü gibi, onu çok seviyorum demiş. Sevginiz daim olsun diyelim biz de. Bakalım diğer mesaja, Manisa'da bizi dinlemekte olan Mert Aydın'a bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Karabük'ten Tamer Merdivan, sıradaki eser size gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den ilk defa istek istiyorum. Çok sevdiğim eşim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Ben Gönül, eşim Taceddin'e gelsin diye son dakikada aklına gelmiş yazmış. Madem öyle, gelin şimdi çok sevdiğimiz bir başka yorumcuya kulak verelim. Cengiz Kurtoğlu tüm dinleyenlerimiz için seslendirecek. İnanma.

Konya'dayız. Anıl, iyi yayınlar ve selamlar dilerim. Sıradaki şarkıyı canım eşim Filiz'e ve sizlere armağan ediyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Ailece çektiğiniz fotoğrafı da görüyorum profilinizde. Anıl ismini de severim. Ailenizle size mutluluklar diliyorum. Sıradaki parçayı 9 Ağustos'ta düğünü olacak oğlum Mustafa'ma, gelinim Dile'ye armağan ediyorum. Ben Sami Yerikoğlu, Ankara Pursaklar'dan demiş. Hadi bakalım Sami Bey. Oğlunuzu evlendiriyorsunuz, muradınızı erdiniz. Tabii bir anne baba için oğlunun kızının evlenmesi oldukça önemli bir görev. Onlar evlenince rahatlıyorlar. Abi Tepecik Tost ve çalışanlarına Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalmanı rica ediyoruz demiş. Az önce özellikle sizin için dinlettim. Zeynep Yozgat'tan sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Antalya'da sahilde oturuyoruz. Sıradaki şarkıyı eşime ve kendime armağan ediyorum diyor Ayşe. Çok keyifli bir yaz gecesi diliyoruz ve bu şarkıyı size de armağan ediyoruz.

Gönülden diliyorum ki sizinle keyifle paylaştığımız bu yaz geceleri yıllar yıllar sonra aklınıza gelsin. Hey gidi hey ne günlerdi deyip bu günlere özlem duyun. Öylesine güzel geçsin her yazımız Radyo 7 ile birlikte. Ah ah, bugün de mesajların tamamını okumayı, şarkıların tamamını çalmayı başaramadık ama bize de verilen süre bu kadar. Yarın inşallah saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Verdi buluşmak üzere. Mesajlarınız için, sevgi dolu içten sözleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum.

0: Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'desiniz, doğru yerde. Talha Bora Öge Gölge ben. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Hem yurt içinde hem yurt dışında dinleyen yüz binler, belki milyonlar var, tesir etsin. Peki, hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlara söylesin. Gölge yayında.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ah, bilmiyorum nasibime düşen kaç nefesim var daha. Kimler gözümden yaş olur akar, kimler canım olur. Kimler dilimde vahım, daha kimler yüreğimde imtihanım olur. Kimlerin varlığına şükrederim, kimler daha sabrım olur, bilmiyorum. Yolum kimlerle kesişir, bilmem daha kaç ayrılığım olur. Fakat bildiğim bir şey var, o da hakkımda hayırlısını istemek. Kimseye yük olmadan, kimseye dert olmadan şu dünyadan göçüp gitmek.

Sonra sımsıkı sarıldım kendime ve dedim ki, işte geldik gidiyoruz. Kim bilir ne zaman veda ederiz. Biz de elbet bir gün sonbahar yaprakları gibi toprağa düşeriz. Ne bu akşamın gecesi garanti dostum, ne gecenin sabahı kesin. İşte bu yüzdendir ki her anı kıymetlidir aldığın nefeslerin.

arada az önceki sözlerimizi tamamlayalım. Diyelim ki bu dünyadan götüreceği insanların ne? Sadece iyilik kardeşim. Ve o zaman dayan. Bu arada kötülükleri de götürüyorsun da sen iyilik götür, çünkü orada işine o yarayacak. Bu dünyadan götüreceğin iyilik olsun. Ve dayan. Canın yansa da dayan. Kul kıymet bilmese de vardır elbet senin iyiliklerini sayan. Adına imtihandı. Ayakta dermanın bitene kadar dayan. Birçoğu gaflet uykusunda uyurken gel sen ölmeden önce uyan.

Evet, bazı şeyleri kabul edemeyeceksin. Bazı haksızlıklara tahammül edemeyeceksin. Çoğu zaman da şu dünyanın insanı olmadığını düşüneceksin. Ve sonra tam da benim dediğim gibi, sanırım benim imtihanım bu diyeceksin. Ama yine de dediğimi yap. Küçücük bir iyilik o an geliyor mu elinde? Genelde başkası için yaptığını düşünürsün. Ama insan birine iyilik yaparken aslında en büyük iyilik...

canlı canlı size okumalar, anlatımlar yapıyorum. Harika şarkılar dinliyoruz beraber ve niye bu kadar seviyorsunuz beni biliyor musunuz? Programımız Radyo 7'yi. Çünkü insanların çoğu mecburiyetlerden yoruldu. Çevresindeki dili kalabalık ama yüreği boş olanlardan yoruldu. Onları çekmekten yoruldu. Yarı yolda maskeleri düşen iki yüzlü insanlarla yürümekten yoruldu. Bu nedenle samimiyeti buldu bizde. Biz bu nedenle Radyo 7 ailesi olarak tüm Türkiye'de ilk üçteyiz. Gece programımız birinci sırada. Çok ama çok teşekkürler. Ya bizim de hatalarımız, kusurlarımız var elbet. Hepimizin ayrı ayrı. Ama hak etmediğimizi görmekten yorulduk. Ve sen burada hak ettiğin bir üslupla muhatapsın. Diyorsun ki vay be, benim dilimden konuşan bir adam var orada. Yani biz sizin sesiniz, ben senin sesin olabildiğim ölçüde başarılıyız demektir. Sen benden duyduğunu ah be vallahi ben de böyle düşünüyorum diyorsan biz doğru yoldayız. Sonuçta hangimiz sevmedik ki Müslüm Baba yayındı.

0: sevgilim.
1: Mutluluk senin olsun dedi ya. Ben de dedim ki mutlu ol yeter dinleyelim. Fakat öncesinde şunu söyleyeyim. Ben aranıza gelsem, desem ki yorgun musun? Bak vallahi ben yorgun değilim diyen neredeyse kimse çıkmaz. Kimi bedenen yorgun, kimi ruhen yorgun ama yorgun. Kimi az, kimi çok. Kiminin derdi kendiyle, kiminin başkasıyla. Yani üzülmekten yoruldu mu? Yoruldu bazıları. Kırılmaktan, sizi kırmalarından yoruldunuz mu? Evet. Beklemekten vallahi benim en çok yorulduğum meselelerden biri bu. Hayatım neredeyse birçok şeyi hep beklemekle geçti. Özlemekten yorulanlar var mı? Var. Düşünmekten, susmaktan, bak ne çok yorgunluğumuz var. Sürekli susup içinde avazın çıktığı kadar haykırıyorsun. Bu adamı yormaz mı kardeşim? Hep kendinle baş başa kalıp, ya sığınacak hiç kimseyi bulamayıp, hep kendine sığınmaktan yoruldun mu? Yoruldum.

yorgunluklardan bahis açtık ya, oradan devam edelim. Yorulduk işte. Sabaha düzelir dediğin gecelerden, beklemekle geçen gündüzlerden, dilden çıkan ama yürekten gelmeyen sözlerden, samimiyetsiz ne varsa her türlüsünden ve içtenlik aradığı nice yüzden, içindeki boşluk nasıl dolar bunu bilmemekten, yarım kalanlardan, ustaca söylenen yalanlardan, yorum.

Daha yürünecek yollar, gidilecek yerler ve sevilecek birileri varsa eğer nasipte, kardeşim olacaksa aşk ile olsun. Ne olacaksa aşkla olsun. Ne gözlerim artık hak etmediklerini görsün, ne içimin gitmediği yere ayaklarım gitsin. Ne de benim değerimi bilmeyenler artık vaktimi tüketsin. Yorulmaktan bahsettik ya, yorulduk be. Yorulduk. İnsan olmayanlardan. Onlarla muhatap olmaktan. Bize insan lazım. Bize adam lazım. Az olsun, öz olsun. Niye? Çünkü bizim istediğimiz şu yalan dediğimiz dünyada biraz huzur. Mevlam ne veriyorsa, bak çok olanlı değil, hayırlı olanlı versin.

İnsan bu hayatta yaşı, konumu ne olursa olsun çok şey öğrenir. Ve bak bunları kimlerden öğrenir? O öğrendiklerden bazıları. Güvenmemeyi en çok güvendiklerinin aldatmalarından. İnanmamayı en çok inandıklarının söylediği yalanlardan. Yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan. Ve insan sevmemeyi de en çok sevdiklerinin ihanetlerinden öğrenir.

Olmaktan geçer dostum. Gözü sende olmayanın gönlünde de olamazsın. Zorladığın kapı bir gün açılsa bile çok sürmez tekrar kapanır yüzüne. Eğer lütfen diye ısrar ederek devam ediyorsa bir muhabbet, bak bir gün ya başına kalır ya da başına kakılır. İnsan kendini birine sevdirmek için uğraşmayacak. Seven seni her halinle sever zaten. İnsan birini severse böyle sevmeli zaten. Seni olduğun gibi sevmeyen birisi ya ne istediğini bilmiyordur ya da ne hissettiğini. Sonuçta ona bir şey olmaz. Olan yine sana olur. Olan zarar, ziyan sana olur. Sana da nasıl olur? Vakit çok değerli, zamanın heba olur. Senin sevgin çok değerli, heba olur. Yazık olur.

0: İnsanların yüzlerindeki gülümsemelere aldanıp onları hep mutlu ve güçlü sanma. Bazı insanlar içlerindeki yıkık harabeyi taşısalar da dağ gibi heybetli görüntülerinden ödün vermezler. Ayakta kalmak için nasıl bir mücadele verdiklerini anlatsalar sabırlarına hayran kalırsınız. Ama susmak bu insanların ortak huyudur. Anlatmak istemezler. İçlerinden yani içten içe sessiz sessiz tüterler.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

Şimdi annesinden uzak olan veya annesi hasta olan veya annesi vefat etmiş olanlar böyle inceden sızıyla başladılar ama ben bir anne şarkısı daha dinleteceğim ve diyeceğim ki bir tek kelime bile etmeden sadece gözlerinin içine bakıp halinden anlayan sadece bir çift göz vardır. Annenin gözleri. Ve bir sarılmasıyla, bir dokunuşuyla içindeki yangınları söndürür anne. Yaralarına iyi gelen sadece bir çift el tanırsın şu hayatta. Annenin elleri.

Şimdi anadan bahsettik ya. Bir de diyelim ki bir evladın varsa eğer, tabii bunu okumadan önce yine evladından ayrı olan, evladı hasta olan, evladı vefat etmiş olanlara sabır dilerim. Vefat etmiş olanların mekanı cennet olsun. Hasta olanlara şifa diliyorum. Uzakta olanlar hasreti bitsin hayırlı sebeplerle diye dua ediyorum. Ama diyelim ki bir evladın varsa eğer, onu korumak için güçlü kanatların ve üzerinden hiç eksik etmediğin duaların da olmalı. Kirli gözler, kirli eller onu incitmesin diye. Rabbim mutluluklarını göstersin de evlatların acılarını hiçbir ana babaya göstermesin.

0: İnsan içinde ne çok şey biriktirir aslında. Özledikleri, erteledikleri, öfkeleri, yüzünden düşen bin parçayı mı saysan, yoksa gönlünden düşenleri mi? Yorgun yatağa girdiği geceleri mi anlatsa, yoksa umudunun akşamı bulamadığı gündüzleri mi? İnsanın işi zor be. Aslında insan bir taraftan da zamanla şunu net olarak görür. Aynaya baktığında çok az gülen veya genelde zorla gülen yüzün.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Elde mızrap, dilde türkü değilsin. Nasıl çalsın söylesene saz beni. Ben de ben ol, herkes beni sen bilsin. Bak aynaya, senden gizli süz beni. Sultan iken baş üstünde tuttuğun, viran edip kölem diye sattığın, hasretlere ilmek ilmek attığın, kör düğümüm, vuslatım ol, çöz beni. Bir ah etmem senden gelen bin derde, arat beni vur emriyle her yerde. Katilime bir resmini göster de, görmüş olsun seni gören göz beni. Suya kanar aşka susar niceler, gözyaşımı mesken tutar geceler. Harf çıldırsa deli olsa heceler, anlatamaz seni bilmez söz beni.

Bazen bazı duyguları anlatamazsın. Anlatamazsın. Sadece çabalarsın. Hani bazen gitmek istersin de gidemezsin ya. Hani yanar için kor gibi de hep gülersin ya. Birazcık huzur bulabileceğin bir yer ararsın da. Hiçbir yere ait hissetmezsin ya kendini.

Şimdi ne diyeyim biliyor musun? Çok güzel bir şarkı öncesinde. Kendi kendini küçük şeylerle mutlu eden, kendi gözyaşlarını kendi silen ve gecelerin bir çoğunu da yalnız başına geçiren insanların, belki içinizde tam da bu tarife uyanlar vardır. Bak dikkat et. Hep bir damla gözyaşı kalmıştır göz bebeklerinde. Hep böyle bu hazırdır ha orada. Ağlayacakları an gülmeye, anlatacakları an susmaya başlarlar bunlar. Aslında içlerini dökmeye istekleri vardır ama güvenleri ve eyvallahları kalmamıştır hiç kimseye.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, programımızın sonu geldi. Malum bu programın son bölümü adı üstünde son 10 dakika ve bilenler bilir bu program duayla başlar, duayla biter. Kapanış duamız şu olsun: bugün doğru düzgün bir duruşla, edebi bozmadan, saçmalamadan da kazanılabilir. Bu yolda Rabbim yardımcımız olsun. Bugünkü duamız da bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, Radyo 7'mizde buluşacağız yine. O buluşacağımız ana kadar hatırla: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik